0: sık sık ziyaret ederdi. Hatta öğle istirahati için onun evine giderdi.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
0: Ben de Resulullah'ı anılarını anlatırken dinlemiştim. Yengesini çok severdi.
1: Evet, bir gün onları ziyarete gitmiştim. Evde bir sürü çocuk vardı. Fatıma onları yıkamaya girişmiş, bir yandan da ateşe yemek koymuştu. Çocuklar bir o yana bir bu yana koşturuyor, sürekli annelerinden bir şeyler istiyorlardı. Muhammed ise bir kenara çekilmiş, sessizce oturuyordu. Fatıma'nın onu önce yıkayıp saçlarını taramış olduğunu fark ettim. Daha sonra çocuklar sofranın başına toplandı. Yemek yemek için sabırsızlanıyorlardı. Fatıma yine Muhammed'den başladı. Önce onun yemeğini verdi, sonra kendi çocuklarınınkini. O zaman ne kadar güzel ahlaklı bir insan olduğunu anlamıştım.
0: Herkes bu fedakarlığı yapamaz. Allah razı olsun.
1: Amin. Resulullah nasıl?
0: Çok üzgün. Ali'nin yanında. Defin hazırlıklarını yapıyorlar.
1: Ben de yanlarına gidip yapabileceğim bir şey var mı bakayım.
0: Peki. Ben de birazdan geliyorum.
1: Allah'a emanet ol.
0: Güle güle. Sen de Allah'a emanet ol Ümmü Eymen.

0: Müslümanlar defin için toplanmışlardı. Fatıma binti Esed, Resulullah'ın gömleğiyle kefenlendi. Peygamberimiz kazılan kabrin içine girip dua etti. Arkadaşları onun gözyaşlarının kabre damladığını görebiliyorlardı. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptığına şahit olmayan ashabı şaşırmışlardı. Hazreti Ömer söz aldı.
1: Ya Resulallah, şu kadına yaptığın şeyi başkasına yaptığını görmemiştik.
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e şu cevabı verdi. Ebu Talip'ten sonra bana bu kadın kadar iyiliği dokunan kimse olmamıştır. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken o önce benim saçımı temizler, tarar, gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Sonra yengesine dönerek şöyle dedi. Allah seni bağışlasın ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin anneciğim. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendin aç durur, beni doyururdun. Kendi ihtiyacın varken beni giydirirdin. En iyi nimetlerden kendi nefsini alıkoyar, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki dirilten ve öldürendir. Hiç ölmeyen diridir. Ey Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'e rahmet et. Onu bağışla, girdiği yeri genişlet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımı kabul et.
2: Amin.

0: Medine'de yaşayan Yahudilerle ilişkiler devam ediyor ve resmi yazışmalar yapılıyordu. Ashab-ı kiramdan kimse İbranice bilmiyordu. Peygamberimiz bu dili öğrenmesi için henüz 15 yaşında olan Zeyd bin Sabit'i görevlendirmeye karar verdi. Zeyd çok zeki bir çocuktu. Hicret gerçekleştiğinde henüz 11 yaşındaydı ve peygamberimizden dinlediği pek çok sureyi ezberlemişti. Babası vefat etmiş olan Zeyd'in amcaları onu Resulullah'ın huzuruna götürüp bu yeteneğini göstermek istemişlerdi.
1: Ya Resulallah, bu çocuk Neccar oğullarındandır. Sana inen surelerden 17 tanesini ezbere okur.
0: Peygamberimiz Zeyd'den bildiği sureleri okumasını istedi. O da Kaf suresini okumaya başladı.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
0: Zeyd'in okuyuşu hem peygamberimizin hem de dinleyenlerin çok hoşuna gitmişti.
3: Maşallah.
4: Ne güzel okuyorsun delikanlı.
3: Allah ilmini arttırsın. Allah ilmini arttırsın.
0: Maşallah. Zeyd'in bu kabiliyeti okuma yazma öğrenmesiyle daha da gelişmiş, peygamberimizin vahiy katipliğini yapmaya başlamıştı. Kur'an ayetleri nazil oldukça Zeyd, peygamberimizin emriyle onları bulabildiği yazı malzemelerinin üstüne yazıyordu. Resulullah Zeyd'i yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Zeyd, benim için Yahudilerin yazısını öğrenmeni istiyorum. Zeyd denileni yaptı ve kısa sürede İbranice'yi, ardından da Süryanice'yi öğrendi. Bundan sonraki yazışmaları hep o yaptı. İran asıllı sahabi Selman-ı Farisi hala bir Yahudinin elinde köle olarak çalışıyor, çok istemesine rağmen peygamberimizin yanında bulunamıyordu. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyordu. Bir gün Resulullah'la yaptığı bir yürüyüş esnasında bir ağaç altında dinlenmeye karar verdiler. Peygamberimiz ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı. Peygamberimiz Selman'a, ''Ey Selman, böyle yapmamın sebebini niçin sormuyorsun?'' dedi.
5: ''Niçin öyle yapıyorsunuz?''
0: Peygamberimiz şöyle cevapladı. ''Bir Müslüman güzelce abdest alıp 5 vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.''
5: ''Keşke sizinle daha sık görüşebilsem. Sahibim evden çıkmama müsaade etmiyor.'' Ancak belli günlerde işlerini halletmek için dışarı çıktığımda sizi görebiliyorum.
0: Peygamberimiz, ey Selman, kölelikten kurtulman için sahibinle anlaşma yapsan diye bir teklifte bulundu.
5: E kabul eder mi ki? Teklif edeceğim. Bakalım nasıl cevap verecek.
3: Gel.
5: Girebilir miyim?
3: Gel Selman, ne oldu?
5: Sizinle bir şey konuşmak istiyordum.
3: Söyle.
5: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
5: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
5: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
3: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
5: Başka ne istersiniz?
3: 1600 dirhem altın.
5: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
3: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
5: Peki. Gidip Peygamber Efendimizle konuşayım.
0: Selman-ı Farisi peygamberimizin yanına gelerek durumu anlattı.
5: Ya Resulallah, dediğiniz gibi sahibimle konuştum. 300 hurma fidanı dikmem ve 1600 dirhem altın karşılığında beni azat edeceğini söyledi. Ama bu miktarı nasıl karşılayacağımı bilmiyorum.
0: Peygamberimiz arkadaşlarına, kardeşinize yardım ediniz dedi. Bunun üzerine ashab-ı kiramdan kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30 fidan getirdi. Nihayet gerekli olan 300 fidan toplandı. Resulullah Selman'a, şimdi git de şu fidanlar için çukurlar kaz. Kazma işi bitince bana haber ver. Onları kendi ellerimle dikeyim dedi.
5: Emredersiniz, ben size haber vereceğim.
6: Sen bahçene git, biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz.
7: Biz de sana yardımcı oluruz Selman. Tabii, hep birlikte yaparsan çabuk biter. Sen bahçene git, biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz.
8: Kazma küreklerimizi alıp geliyoruz. Hadi hep birlikte.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
2: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
2: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cumanın faziletini anlatırken cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri ya Resulallah niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla, diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimse

kendileri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
2: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de yerhamüke Allah dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar, elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
2: جابر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

0: وعن أبي سرواعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: حمده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır." Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? içinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?

diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda, namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için

Sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın, "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru," diye dua ettiğini işittim.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı? Diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: An Anas radıyallahu anhu قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بي

0: يده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: عائشة'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: Safvan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun, ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم.
0: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokma da yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.''

misafirperverlik, ikram ahlakı. Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur. Misafire ikramın hayır ve berekete vesile olacağını müjdeleyen Allah Resulü, imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınan kimselerde hayır olmayacağını dile getirmiştir. Misafir ağırlamaya son derece önem veren Hazreti Peygamber, bazen de kendisi sahabilere misafir olmuştur. Nitekim bir gece dışarı çıktığında Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e rastlar ve "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sorar. Onlar da "Açlık ya Resulallah" derler. Peygamberimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim" deyince hep birlikte Ensar'dan Ebu'l-Heysem'in evine varırlar. Evin hanımı Allah Resulü'nü görünce "Merhaba, hoş geldiniz" der. Hazreti Peygamber ona eşinin nerede olduğunu sorarken kocası gelir. Kutlu Nebi ile iki arkadaşını gören Ebu'l-Heysem çok sevinir ve "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur" diyerek mutluluğunu dile getirir. Hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirir ve "Bunlardan yiyin" der. Ardından bıçağı eline alınca Peygamberimiz ona "Sakın sağmal koyuna dokunma" buyurur. Ebu'l-Heysem de kendilerine vermek üzere başka bir koyun kesip ikram eder. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamberimiz Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'e "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra bu nimetlere kavuşmadan dönmediniz" buyurdu. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamber ve arkadaşları zaman zaman sıkıntılı günler yaşamıştır. Ancak kardeşlik ruhu ve misafirlik anlayışı bu sıkıntıları giderip mutluluğa dönüştürmektedir. Yolcunun duasının kabul edilecek dualardan olduğunu söyleyen Allah Resulü, misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyha'nın evine misafir olmuş, yemek sonrası sahabilere "Kardeşlerinizi mükafatlandırın" buyurmuştur. Bunun üzerine ashab "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince rahmet elçisi "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua ederlerse işte bu onun mükafatıdır" diyerek hoş bir misafirlik adabına işaret etmiştir. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar misafirliğini uzatması helal olmaz buyurarak da misafirlik adabının bir başka yönüne dikkat çekmiştir. Misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu ifade eden Hazreti Peygamber bu hususta, "Misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa, bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer" buyurmuştur. Hazreti Peygamber bütün zamanını ibadetle geçiren Osman bin Maz'un'a, "Ey Osman, Allah'tan kork. Çünkü senin üzerinde ailenin de hakkı vardır. Senin üzerinde misafirinin de hakkı vardır. Senin üzerinde nefsinin de hakkı vardır. Bundan dolayı bazen oruç tut, bazen tutma. Bazı geceler namaz kıl, bazı gecelerde uyu" demiştir. "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki o ameli yapınca cennete gireyim" diyen Ebu Hureyre'ye de cennete götürecek ameller arasında yemek yedirmeyi de tavsiye etmiştir. Bir defasında ise kendisine ikram edilen bir yemeği ashabına ikram etmiş, onlar da "iştahımız yok" diye karşılık verince Resulullah "açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin" buyurarak
ikram edilen mübah şeylerin misafir tarafından reddedilmemesini misafirlik adabı olarak öğretmiştir. Tebessümü sadaka kabul eden Resul-i Ekrem, misafirlerine her zaman güler yüzle ve güzel sözlerle muamele etmiş, hem davranışları hem de sözlü beyanlarıyla insanları misafir ağırlamaya teşvik etmiştir. Onun bu tutum ve davranışlarıyla misafire ikram, Müslümanlar için ahlaki bir değer.

yer haline gelmiştir. Müslümanlar Hazreti Peygamber'den sonra bu güzel geleneği sürdürmüşler ve daha da geliştirerek devam ettirmişlerdir. Hazreti Ömer zamanında içerisinde un, hurma, kuru üzüm ve ihtiyaç maddeleri bulunan Darü'r-Rakik adlı evleri, Hazreti Osman zamanında kurulan Darü'd-Difan adlı misafirhaneler takip etmiştir. Bu gelenek daha sonra vakıflar, kervansaraylar ve imarethanelerle sürdürülmüştür. Bu geleneğin bir tezahürü olarak da geçmişten günümüze misafirhaneler, konuk evleri eksik olmamıştır. Ve halen de misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli hasletlerinden biri olarak devam etmektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور

0: وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da, onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa, Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

erdemli ve akıllı insan. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah'ın elçisiyle beraberdim. Ensardan bir adam geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam verdikten sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Hazreti Peygamber, ahlaken en güzel olandır dedi. Peki, müminlerin hangisi daha akıllıdır deyince Allah Resulü, ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapandır. İşte akıllılar bunlardır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, müminlerin en hayırlılarının güzel ahlak sahibi olanlar olduğunu birçok hadislerinde beyan etmişlerdir. İslam dininin nihai amacının iyi ahlaklı insanlardan oluşan bir dünya kurmak olduğunda şüphe yoktur. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için bütün iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye edip, kötü ve çirkin şeylerden uzak durulmasını istemiş, kötülüklerin sembolü olan şeytanın bizim için apaçık bir düşman olduğunu bildirmiştir. Cenab-ı Hakk'a inancımızın ve ona kulluğumuzun meyvesi de güzel ahlaktır. Onun rızası ancak bu hedefe ulaşmakla elde edilir. Bu yüzden bize güzel bir örnek olarak takdim ettiği sevgili elçisini, şüphesiz sen üstün bir ahlak sahibisin diyerek övmüştür. Arkadaşlarının, Allah Resulü insanların ahlaken en güzeliydi ifadeleri de Cenab-ı Hakk'ın bu tavsifine şahitlik etmektedir. İslam dininin telkin ettiği ahlak ilkeleriyle insanın fıtratında var olan ahlaki duyarlılık aslında birbirinden çok farklı değildir. İnsanı yaratan Allah, ona iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir akıl ve hissedebilecek bir vicdan vermiştir. Dış etkenlerle bozulmamış bir fıtrat, örneğin başkalarına zarar vermenin, bencilce davranmanın, yalan söylemenin, hakkı olmayan şeye el uzatmanın kötü, ihtiyacı olana yardım etmenin, bütün varlıklara şefkat ve merhametle yaklaşmanın iyi olduğunu bilir. Ancak yine fıtratında var olan olumsuz davranma yeteneği harekete geçtiğinde, iyi olduğunu bildiği şeylerin tam tersini yapma iradesi de onun elindedir. İşte peygamberler, insanların fıtratlarındaki olumlu öze dönmelerini sağlamak ve imtihan dünyasında çeldirici görevini üstlenen şeytanın tuzaklarına karşı onları uyarmak için gönderilmişlerdir. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisine hatırlat, öğüt ver. Çünkü sen ancak hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Onlar üzerine baskı kurucu değilsin buyurmuştur. Kur'an da akıl sahipleri için bir hatırlatma ve öğüttür. Çeşitli sebeplerle fıtratına yabancılaşan ve yaratılış amacından uzaklaşan insan bu hatırlatmaya kulak verir ve öğüt alırsa Allah Resulü'nün ifadesiyle en faziletli insan olmaya hak kazanır. Hadis-i şerifin ikinci kısmı ilk kısmıyla çok yakından ilgilidir. Güzel ahlak sahibi olarak erdemli olmaya hak kazanan mümin zaten aklını çok iyi kullanmış ve ölümden sonrası için hazırlığını büyük ölçüde tamamlamıştır. Ancak ömrünün belirli bir kısmında erdemli bir hayat yaşama fırsatını kullanamayan insan, ölümü ve sonrasını hatırlayıp bir nefs muhasebesi yaptıktan sonra geçmişi için pişmanlık duyup hayatında yeni bir sayfa açmışsa gerçekten akıllı davranmış olur. Hatadan dönmenin de bir erdem olduğu gerçeğinden hareketle erdemli bir hayata adım atmış olur. İşte Allah Resulü bu akıllı davranışı sık sık yapanları, yani hayatın çeşitli gaileleri arasında yaratılış amacını unuttuğunu fark ettiği her anda en büyük vaiz olan ölümü hatırlayıp kendine gelerek büyük hesap günü için tedarikini tamamlamaya çalışanları en akıllı müminler olarak nitelendirmiştir. Onun için başka bir hadisinde tüm lezzetleri koparıp atanı, yani ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Ölümden daha etkili bir vaiz görmeyen Hazreti Ömer de, vaiz olarak ölüm sana yeterlidir ey Ömer. Kefa bil mevti aleyke vaizen ya Ömer diyerek, az önceki nebevi uyarı doğrultusunda kendi nefsine ölüm gerçeğini hatırlatma gereği duymuştur.
akıllı ve tedbirli insan, bu hayat yolculuğunda hazırlığını, gideceği yerin durumu ve önemine uygun olarak yapan insandır. Cenab-ı Hak, ahiret yurdunun yani ebedi hayatın dünya hayatından daha hayırlı olduğunu birçok defa hatırlatmıştır. Buna rağmen geçici bir hayat için yaptığımız hazırlık, gösterdiğimiz çaba ve gayretle ebedi alem için yaptığımız hazırlığın bir mukayesesinde hangisine daha çok önem verdiğimizi anlamamız zor olmayacak. Çoğu zaman daha önemli ve hayırlı olanı ihmal ettiğimiz acı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Halbuki bu fani hayatta her iki alemin hazırlığını dengeli bir şekilde yapma irade ve imkanı bizlere bahşedilmiştir. Yapmamız gereken dünya yolculuğunda bizi menzile götürecek yeterli azığı temin etmek. Ebedi hayat içinse azıkların en hayırlısı olan takva azığını yanımıza almaktır. Takva azığı da ancak iman, salih amel ve güzel ahlak malzemesiyle yoğrularak hazırlanabilir. Sevgili Peygamberimiz açıklamaya çalıştığımız hadisiyle akıllı müminin sadece kısa yolculuğu için hazırlık yapmakla

0: yetinen değil, bu yolculuğunda kalacağı ebedi yurdu içinde gerekli hazırlığı yapan kimse olduğunu bildirmiş ve aklını iyi kullanan güzel ahlak sahibi bu insanları müminlerin en faziletlisi saymıştır. Bir bakıma Allah Resulü'nün bu hadisi insanlara tebliğ ettiği şu ilahi uyarının bir açıklaması mahiyetindedir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin, için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü İnsanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
0: An Abi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza khafa kavmen kal اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anh أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir." buyurdu.
0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü bu tanıma değildir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork, bizim durumumuz sana bağlıdır, eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz, eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السنمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
1: صحابي أبو هراش حضرت بن أبو حضرت الأسلمي'den السلمي de denir رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir: Müslüman kardeşine bir sene küsturan onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allahümme salli ala

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
2: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra. Hüsnü hal.
3: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru. Ticaret

0: ahlakıyla ilgili genel esasların iyi niyetle ilgili alt başlıklarını oluşturacak konuları işlemeye çalışacağız. 1. Doğru sözlülük. Doğruluk, söz, niyet ve irade, vefa, davranış, azim, kısaca insanın her türlü fiziksel ve psikolojik davranışlarında geçerli olan bir olgu olup, doğru sözlülük, kişinin söylediği veya haber verdiği şeylerin gerçekliğe uygun olmasıdır. Evrensel ahlak anlayışında olduğu gibi, İslam ahlakında da doğru sözlülük ve dürüstlük, erdemli insan ve sağlıklı bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarındandır. Dolayısıyla fertler arasında karşılıklı güveni ve toplumun huzur içinde devamını sağlayan en önemli manevi değerlerden biri olan doğruluk, gerek fert gerekse toplum için zorunlu ahlaki niteliklerin bütününü toplar. Doğruluğun müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu, doğru insanlarla beraber olmanın ve yalan söylememenin gereğini, doğru erkekler ve doğru kadınlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun. Yalan sözden kaçının gibi birçok ayet ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber de doğru sözlülüğün öneminden bahsederken yalan konuşmaktan sakınmayı vurgulamıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler buyurarak yalan söylemenin münafığın belirgin üç alametinin ilki olarak zikretmiştir. Ticaret ahlakıyla ilgili niyetin göstergesi olan esaslardan biri, hatta ilki, tüccarın doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahip olmasıdır. İnsanların doğru sözlü olmadığı, aldatmacalara başvurduğu, yalan söyleyerek karşısındakini aldattığı bir ortamda, herkes birbirine kuşkuyla yaklaşacağı için, ticari hayat dahil hiçbir şeyin sağlıklı bir gelişme göstermesi mümkün değildir. Çünkü bir ülkede ekonomik kalkınma, hiç şüphe yok ki, öncelikle doğruluk ve güvene bağlıdır. Doğruluğun olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde küçük sermayeler bile bir araya gelerek en büyük kalkınma faaliyetine yönlendirilebilir. İşte İslam'ın yalan, aldatma, ölçü ve tartılarda hile gibi ahlaksızlıklar karşısındaki tavizsiz tutumu, söz konusu doğruluk ve güveni sağlamaya yöneliktir. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz, doğru sözlü, dürüst bir kişiliğe sahip olanla, yalan söylemeyi huy edinmiş kişinin akıbetini şöyle belirtmektedir. Doğru sözlü, dürüst olmak insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğru söyleye söyleye sonunda Allah'ın katında doğru sözlü, sıddık olarak kayda geçer. Yalan da kişiyi haddi aşmaya, haddi aşmaksa ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı, kezzap olarak kayda geçer. Yalan söylemek kişide bir hastalık haline gelirse, yalan yalana davetiye çıkaracağı için sadece ticaret hayatını değil, bütün yaşamını etkiler ve mutluluğuna engel olur. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz, doğruluk kalbin huzura ermesine sebeptir buyurarak, doğruluğun iç dünyamızın huzuru ve arınmasındaki önemine işaret etmiştir. Ayrıca o, dürüst ve doğru sözlü olan tüccarları müjdelemiş ve güvenilir olan ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı mustakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurup, onları yücelterek işlerinde doğruluk ve güveni esas alanların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresinde yer almasıyla bu iki erdemin özellikle ticaret hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Aslında her hususta Müslümanın temel vasıflarından biri olan doğru ve dürüstlüğün önemi kul hakkıyla ilgisi sebebiyle alışveriş meselelerinde özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla satıcı, müşteriyle malı hakkında doğru bilgi vermeli, malın ayıp ve kusurunu gizlememeli, asla yalana başvurmamalıdır. Diğer taraftan, ticarette doğruluğun bereket getireceğini söyleyen Resul-i Ekrem Efendimiz, alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça, vazgeçmedikçe muhayyerdirler. Alıcı satıcı alışverişi doğruluk üzere yapar, kusuru beyan ederlerse, alışverişleri her ikisi hakkında da bereketli kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belli bir kâr sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler buyurmakla, ticarette kazancın doğruluk esasına göre sağlanması gereğine ve ancak böyle bir ticaretin bereketli olacağına vurgu yapmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, ticaret hayatının kişiyi günah işlemeye, yalan söylemeye, başkasının hakkını gasp etmeye müsait oluşu sebebiyle, bu durumdaki tüccarın ahiretteki sıkıntısına ise şöyle işaret etmiştir. Kıyamet günü Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar dışında tüccarlar, facir, günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Toplumdaki beşeri münasebetlerin tamamında ama özellikle ticaret hayatında karşılaşılan en büyük ve yaygın problemlerden biri, alışverişte bulunan taraflardan birinin yemin etmeyi, hatta daha da ileri giderek yalan yere yemin etmeyi alışkanlık haline getirmesidir. İslam dini doğru sözlü olmayı emrettiği, haksız yollardan hak sahibi olmayı şiddetle reddettiği için, aynı şekilde yalan yere yemin ederek çıkar sağlamayı veya başkasının yararını engelleyip hakkını gasp etmeyi yasaklamıştır. Aslında yalan yere yemin eden kişi, Allah Teala'yı yeminine şahit göstererek insanları aldatmak amacı yanında, daha tehlikeli bir işe girişip Allah'ın adını istismar etmek suretiyle ona iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz en büyük günahlardan birinin de yalan yere yemin etmek olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber yalan yere yemin ederek kazanç sağlayanların kazancının bereketsizliğini, yalan yemin malı rağbetli fakat kazancı bereketsiz kılar hadisiyle mahkemede yalan yemin yoluyla başkasının hakkını gasp eden kişinin cehennemdeki yerini hazırlaması gerektiğini de, kim mahkeme gereği yapması icap eden bir yeminde yalan yere yemin ederse, bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur hadisiyle haber vermiştir. O halde tüccar, gelişi güzel, Allah Teala'nın adını anarak yemin etmeyi alışkanlık haline getirmemeli, diline hakim olmalı, yemini ancak çok önemli ve gerekli durumlarda yapmalıdır. İki, güvenilirlik. İslam dini insanların birbirleriyle ilişkilerine büyük önem vermiş, bu ilişkilerde samimiyete dayalı karşılıklı güveni esas almıştır. Bu güveni kazanmak da güzel ahlakın bir gereğidir. Bir kişinin karşısındaki bir insana güvenmesi, onun da bu güvene layık olması son derece önemlidir. Çünkü güvenilmeyen insanlardan oluşan toplumların maddi ve manevi alanda kalkınması ve yücelmesi mümkün değildir. Birbirinin zıddı olarak kullanılan güvenmek ve kuşkulanmak duyguları, ferdi ve toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Hakim oldukları fert ve toplum hayatının ruhunu teşkil edecek kadar etki uyandırır. Birinin varlığı, özgüven, başarı, huzur ve mutluluk sunarken, diğeri güvensizlik, şüphe, paranoya, başarısızlık, huzursuzluk ve kaos getirmektedir. İnsani ilişkilerin tamamında olduğu gibi iş hayatında da güvenin önemli bir yeri vardır. Zira başarılı olmanın sırlarından biri de güven duygusudur. İş hayatında güvense, dürüst çalışıp kaliteli mal ve hizmet üretmek, tüketiciyi aldatmamak ve ciddiyeti elden bırakmamak şeklinde tezahür eden ve hayat boyu devam etmesi gereken önemli bir erdemdir. Amirin memuruna, işverenin işçisine, müşterinin satıcısına, alacaklının borçlusuna karşılıklı olarak güvenmediği bir iş ortamında başarı ve mutluluktan bahsedilemez. Çünkü ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine karşı güvenine bağlıdır. Ölçtüğünü eksik ölçen, tarttığını eksik tartan, malı gerçek fiyatının üstünde satan, piyasa bozgunculuğu yapan, yalan söyleyen, sır tutmayan, yetim malı yiyen insanlar, bu davranışlarıyla toplumda kendilerine ve ticari hayata duyulan güveni azaltmış, hatta yok etmiş olur. Sevgili Peygamberimiz, ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar arasında tüccarın sahip olması gereken güvenilirlik vasfının önemine dikkat çektiği bir hadisinde de şöyle buyurmaktadır. Size en iyi ve en kötü olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? Peygamberimiz bu sözü 3 kere tekrar etti. Orada bulunanlar, evet haber ver dediler. En iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğü dokunmayacağından emin olunandır. En kötünüz de kendisinden iyilik umulmayan ve kötülüğünden de emin olunmayan kimsedir. Allah'tan gelen emaneti yüklenerek mümin sıfatı kazanan insanlar, İslam'dan aldıkları şuur ve ahlakla bu emaneti taşıma görevini hakkıyla yerine getirmek, her yerde bu aziz ve hassas emaneti korumak, insanlar arasında güvenilir kimseler olarak herkese güzel örnek olmak zorundadırlar. Bunu sağlayacak yöntem de, Peygamber Efendimizin insanlığa emanet bıraktığı Kur'an'a ve onun sünnetine sarılmak ve hayata geçirmektir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Ebu Eyyub'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün" dedi. Resulullah "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin" buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır" buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü" dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız dediler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tuma'anna ileyhil kalb vel ithmu ma hake fin nefs ve teraddede fis sadr ve in eftâken nâsu ve eftavuk.
0: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını, ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla, tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre, iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliği

0: Dinindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır. Korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki, Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.''

0: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var.

Hirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan Ravi Tavus İbni Abbas'a, şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim," buyurmuştur. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Nafi bin Cübeyr, namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi: "Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi: bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti."

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.

0: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
1: Seni serbest bırakmak mı?
0: Evet.
1: Neden böyle bir şey yapayım ki?
0: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
2: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
0: Başka ne istersiniz?
2: 1600 dirhem altın.
0: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
2: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
3: 81. Bölüm.
4: Ashab-ı kiramdan imkan bulan herkes Selman'a yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Fidanlar bir köşeye yığılmış, ashab-ı kiram da çukur kazmakla uğraşıyordu.
5: Bana şu kazmayı verir misin?
6: Hadi bismillah.
5: Bismillah. Küreği uzatır mısın? Tutun şunun ucundan. Hadi bismillah.
7: Hamdolsun.
5: Bitti şükür. Saydınız mı, eksik kalmasın?
8: Saydık, sayısı tamam.
7: İyi, çok şükür.
9: Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım.
10: Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş.
7: Tamam, işte hazır olsun. Gelince kolaylık olur.
5: Doğru, hadi taşıyalım.
0: Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim?
8: Hep birlikte olunca çabucak bitiverdin iyi güzel.
5: Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil.
11: Sen git de peygamberimize haber ver.
0: Allah razı olsun hepinizden. Şimdi gidiyorum.
5: İşte Selman Resulullah. Peygamberimiz geliyor.
8: Hadi yer açalım.
4: Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi.
5: Ah, dikim işi bitti. Can suyunu da verdik mi tamamdır.
8: Ben de kuyudan su çekeyim.
11: Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman.
4: Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu. Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi. Böylece Selman-ı Farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti.
0: Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
7: Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi?
0: Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim.
7: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
0: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
7: Peki ya altın?
0: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
7: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
0: Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir.
4: Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Anlatılanlar orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı.
5: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
7: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
5: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz. Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
7: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
12: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
7: Ne yapacağız peki?
5: Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim.
12: Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
13: Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
5: Doğru söylediniz. Biz de böyle yapalım.
4: Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu söylediler. Resulullah onlara şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
5: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
7: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
12: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
5: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
4: Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre binti Mesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu.
14: Ya Resulallah, annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim?
4: Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi.
14: Peki hayrın en faziletlisi hangisidir?
4: Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi.
14: Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum.
4: Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan Ensar'a karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Sa'd'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti. Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur, ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle bunu ashabına da tavsiye ederdi. Yine böyle bir gündü. Adeti olduğu üzere, "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz, "İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi.
12: "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?"
4: Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" diye cevapladı onları.
12: Henüz dünyaya gelmeyenler mi?
5: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?
4: Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?
15: Tabii.
4: Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Bu hadise ashab-ı kiramı çok etkilemişti. Kabristandan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar.
15: Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
0: Evet, ben de Resulullah'ın müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
12: Ben de şöyle dendiğini duymuştum. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir. Ardından da namaz kılarsa bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır.
15: Ben de buna benzer bir hadisi duymuştum. Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa gözleriyle baktığı her günah suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur.
0: Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamdolsun.
12: Hamdolsun.
0: Hamdolsun. Elhamdülillah.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
16: Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken, hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selman ise, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz. Sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selman'sa, "Hayır," demiş ve muhasara altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş. 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. "Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek git seni tanıyan birini getir dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm" dedi. Ebu Talha da, "Peki, öyle yapayım ya Resulallah" dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İş hayatı, maişet kapısı. Ebu Hureyre anlatıyor. Ensar, Medine'ye hicretten sonra Hazreti Peygamber'e hurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et dediler. Hazreti Peygamber, hayır olmaz buyurdu. Bunun üzerine Ensar muhacirlere, hurmalıkların bakım ve sulama işlerini siz üstlenin, biz de sizi mahsule ortak yapalım dediler. Resulullah'ın bunu onaylaması üzerine muhacir ve Ensar, işittik ve itaat ettik dediler. Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber'e ait olduğunu belirttiği kutsi bir hadiste Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Maddi imkanı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde bunu kabul etsin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim insanların mallarını geri ödeme niyetiyle alırsa, Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Kim de bir malı tüketip geri ödememek niyetiyle alırsa, Allah onun malını telef eder. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir. Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzeni'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanlar helali haram kılan ya da haramı helal sayan bir şart olmadığı sürece şartlarına bağlıdırlar. Ebu Ümame anlatıyor. Hazreti Peygamberi Veda Haccı yılındaki hutbesinde şöyle derken işittim. Kefil borçtan sorumludur ve borcun ödenmesi gerekir. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İşçiye ücretini teri kurumadan verin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kıyamet gününde karşısına bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit insan vardır. Benim ismimi kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse ve bir işçiyi istihdam edip işini yaptırdığı halde ücretini vermeyen kimse.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
4: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Mali'ye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Bekir Es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim.

radıyallahu an, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın, bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı, ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.
1: Hadis sohbetleri az sonra.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh. Şşş, sakin. Hey.

0: ben nasıl bir cennetteyim?
1: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
2: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine 1 aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm amellerde devamlılık. Amellerde devamlılık bölümümüzde okuyacağımız ilk hadis 153 no'lu hadistir. Ve an Umar ibn-i Hattabi. Hazreti Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh kâle, dedi ki kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.

يبكي من نام عن حزبه من الليل. Geceleyin hizbinden uyuyakalan, yani okuyacağı hizbini okumayı aksatıp bir şekilde uyuyup kalmış olan, ya kalkamadı ya kalktı, okurken devam edemedi, uyku bastırdı ki bunu büyük ihtimalle namaz içerisinde okuyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu namaz ibadetinin içerisinde o kıraatini yapıyor. Ayette geçtiği şekliyle فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, o kolayına gelen, o esnada diline, hazzına, Cenab-ı Hakk'ın aklına getirdiği yerleri okumak suretiyle, tabi belli bir tertibi ve nizamı var. Bu da bir öğrenme biçimi ve Kur'an'la iletişimimizin namaz üzerinden yaşandığı ve etkisinin de bir o kadar güçlü olduğu bir süreç. Allah Azze ve Celle buyurdu ki اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا. O gece kalkması var ya, onun bedenle örtüşmesi, uyumu اَشَدُّ وَطْعًا, ve o esnadaki bilinç ve ne söylediğini, ne okuduğuna dair farkındalık muazzam. Dolayısıyla bu vakitler sadece uyku için olan vakitler değil, bir kısmıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak için özel bir karanlık örtünün altında kulun Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunduğu, niyazda bulunduğu özel bir zaman aralığıdır aynı zamanda. Tut ki bir gece bu alışkanlığını yapamadı bir insan. Bu haftada bir gece de olabilir, ayda bir gece de olabilir. Her insanın bunu aksatabilmesi ihtimali vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bazen bir rahatsızlıktan ötürü gece olan ibadetini gündüz tamamladığına dair rivayetler var. O bakımdan saati kurmuştur, kalkamamıştır. Kalkmıştır ama uyanamamıştır. Olduğu yerde kalıp tekrar uykuya düşmüş olabilir. Bazısı da kalkar, tam okurken ortasında uyuyakalabilir. Bunlar yer yer olabilir. Peki bu aksaklıklar bizim devamlılığımızı nasıl etkilemeli, onu büsbütün bozacak ve bizi demoralize edecek, yapamıyorum, edemiyorum şeklinde mi olmalı, yoksa onu da bir şekilde yönetebilmeliyiz? Bunun yolu nedir dediğimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte rivayette bize bunu öğretiyor. Bunu önden satın almamızı, bunu olabileceğini bilmemizi, çünkü yazı var, kışı var, gecenin uzaması var, kısalması var. Gündüz bazen zahmetli işler olup gece yorgun düşmesi var, hasta olması var, pek çok farklı etken olabilir. Dolayısıyla bu düşünülmüş. Bunun devamlılığı aksatmaması için buna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumu yönetebilmeyi bize öğrettiği bir çözümü var. Ne diyor? Men nâme an hizbihi minel leyli. Geceleyin alışkanlık edip okuduğu o hizbini bu kez bir şekilde uyuyakalıp yapamamış olan kimse. اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ, yahut onun bir kısmını gerçekleştirememiş bir kimse. فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الظُّهْرِ, eğer sabah namazıyla öğlen namazı arasında tamamlarsa veya bütününü kaçırdıysa, hepsini o vakitlerde hallederse, كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ, onun amel defterine onu geceleyin okumuşçasına yazılır. Hiçbir şey eksiltilmez. Dolayısıyla kişinin moralini bozmaya, ya nasıl kalktım da yapamadım demeye yer yoktur. Çünkü ameller niyetler iledir. Niyetini sağlam tutmuş, teşebbüste bulunmuş, saatini kurmuş, kalkmaya çalışmış ama bir yerden sonra yenilmiş, uykuya yenilmiş. Galebahun nevm, Arapçada böyle denir. Uyku ona galip geldi diye Allah Azze ve Celle kullarının bu durumlarını hoş bir durum olarak ve karşılıklarını da tas tamam vererek neticelendiriyor. O bakımdan şeytanın o esnada sen yapamıyorsun, başaramıyorsun diye tümden vazgeçirmeye çalışmasına karşı elimize güçlü bir set verdi Cenab-ı Hak. Resulü üzerinden bize öğrettiği bu ilkeyle ona diyoruz ki olabilir,
uyuyakalmış olabilirim. Şimdi sabah namazından sonra onu güzelce tamamlayacağım ve gecemi hiç aksatmamış gibi Allah Azze ve Celle bunu amel defterime kaydedecek. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde verdi. Tabii İmam Müslim'in yanı sıra diğer hadis koleksiyonlarımızda da rivayet yer alır. Ancak İmam Müslim'de var olmasını sadece vermekle İmam Nevevi iktifa ediyor. Buhari'de olunca da Buhari'de olduğunu, yanı sıra Müslim'de olduğunu bize söylemekle iktifa ediyor. Böyle olunca sadece orada var, sadece Buhari'de yahut Müslim'de yahut sadece Buhari ve Müslim'de var, diğerlerinde yok şeklinde anlaşılmaz. Aksine Buhari'de yahut Müslim'de olan neredeyse tamamında vardır. Çünkü İmam Buhari'nin ve Müslim'in kitaplarına yaptığı seçki hadislerin en sahihlerini toplamak şeklinde, bir araya getirmek şeklindedir. Dolayısıyla o hadisler neredeyse bütün sair hadis kitaplarında mevcuttur. Bir hadis Buhari ve Müslim'de yoksa ancak o zaman diğer hadis kitaplarındaki yerine işaret edilir. Ancak bu durumda dahi artık o hadisin İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in değerlendireceği düzeyde bir sıhhatten daha aşağı olduğu anlaşılır. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında beraber olmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

0: O an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum, dedi.
1: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli. Aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi, selam sendedir, selam senin yolundur, selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yarhamüke Allah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yarhamüke Allah dediniz. Bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin buyurdular.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak. Çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
1: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
1: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira İnsanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır: komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma

0: çalışma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir.
1: Kırk hadiste iyilik.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.

Bu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek "Şöhret ve kazanç,

0: ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun için hiçbir şey yoktur dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
9: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.''

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek, eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken, ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.

0: hadislerle onu anlamak. İslam'ı en güzel haliyle ilk ağızdan öğrenmek ve hadisler ışığında Peygamberimizi yakından tanımak, hayatımıza onun rehberliğinde devam edebilmek için hazırlanan Hadislerle Onu Anlamak, her gün saat 14.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Allah'ın Habibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Size davet edene icap edin. Davetini kabul edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her iyilik güzel iş bir sadakadır buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadakayla bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Uçarı.
1: Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde onlar Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti.

0: Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hüreyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.''

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi, selam sendedir, selam senin yolundur, selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla."

0: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâh, fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
1: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır.

dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mü'min, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et."

Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.

anh, rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim.

0: Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi. Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona, bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

İbni Ömer radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyü kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

İsar. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Bir şeyi veya bir kimseyi diğerine tercih etme anlamına gelen İsar, kişinin başkalarının çıkarlarını ve ihtiyaçlarını kendi nefsinden önde tutması, kendisi muhtaç durumda olsa da imkanı nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olması anlamına gelen bir ahlak terimidir. İsar'a giden yolun başında ise fedakarlık, yani özveride bulunma vardır. Fedakarlık da insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Kimi zaman malından, kimi zaman rahatlığından, kimi zaman da canından vazgeçmektir. Bazen yapılan bir hatayı affetmek, bir sıkıntıya sabretmek, bazen daha fazlasına ulaşabilecekken azıyla yetinmek, bazen de kendi hakkından feragat etmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında fedakarlık duygusunun insanın tabiatında var olduğu açıkça görülür. İslam dini bu fıtri duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbinin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlayıp, ihtiyaç duyduğu bir şeyi karşılık beklemeden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına vermesini kolaylaştırırken, fedakarlık ve isar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Ali İmran suresindeki "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti de Allah

0: Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Yüksek bir ahlak üzere olan Resulullah'ın hayatı, fedakarlığın en güzel örneğidir. Allah'ı en iyi tanıyan ve ona karşı sorumluluk bilinci en gelişmiş kişi olan Allah'ın elçisi, bütün varlığını, İslam dinini tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirmeye ve dini üstün kılmaya adamış ve bu uğurda her türlü fedakarlığı göze almıştır. Bu bağlamda müşriklerle yapılan savaşlara bizzat iştirak ederek her türlü zorluğu ashabıyla birlikte göğüslemenin yanı sıra kendisine yapılan sözlü ve fiili eziyetlere de katlanmış, kendisine zulmedenleri affetme büyüklüğü göstererek onların iman etmeleri ve Allah'a ibadet eden evlatlara sahip olmaları için Rabbine dua etmiştir. Hazreti Ayşe'nin belirttiği üzere ailesiyle birlikte oldukça mütevazı bir yaşantı sürmüş, maddi sıkıntısının olmadığı dönemlerde bile mütevazı yaşamaya devam etmiş ve Allah'a şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, Muhammed ailesine kendilerine yetecek kadar rızık ver. Çok rahat bir hayat sürmemesine rağmen, kendisinden bir şey isteyen kimseyi asla geri çevirmemiş, ashab kendisini davet ettiğinde mutlaka bu yemeği başkalarıyla paylaşmış, onların en cömerti olarak tanınmıştır. Onun ihtiyaç halinde dahi Müslüman olan ya da olmayan herkese böylesine cömert ve fedakar davranması, kendisine duyulan sevgiyi artırmakla kalmamış, inanmayanların İslam dinini kabul etmesine de vesile olmuştur. Özellikle yanı başındaki ilim talebeleri olan Suffe ashabına büyük değer vermiş, kendisine gelen zekat mallarını hiç dokunmadan onlara yönlendirmiş, şahsına gelen hediyeleri de onlarla paylaşmıştır. Sahabeden bir kadın elinde kenarları dokunmuş bürde türden bir kumaşla Hazreti Peygamber'in yanına gelerek "Bunu giymeniz için kendi ellerimle dokudum." dedi. O günlerde böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Peygamberimiz bu hediyeyi aldı ve belden aşağısına sararak, yani izar şeklinde giyinerek ashabının yanına geldi. Sahabilerden birinin "Ya Resulallah, bunu bana giydir." diyerek bu kumaşı istemesi üzerine rahmet elçisi bu sahabeyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Bu durumu hoş karşılamayan arkadaşları sahabiye "Hiç iyi yapmadın. Nebi öyle bir kumaşa ihtiyacı olduğu için onu giymişti. Fakat sen onun kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmediğini bildiğin halde o kumaşı istedin." dediler. Sahabi ise kumaşı giymek için değil, Resulullah'a ait bu giysiyi kendisine kefen yapmak için istediğini belirtti ve dediği gibi de oldu. Allah Resulü'nün ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen bürdeyi en küçük bir çekince göstermeksizin çok da ihtiyacı olan birine vermesi, benliğine işlemiş olan İsar'ın tezahürüdür. Allah Resulü bu yaşantısıyla insanlara örneklik etmekle yetinmemiş, zihinlerde mümin olmanın sorumluluk ve özveri gerektirdiği anlayışını hakim kılmaya gayret etmiştir. Bu hususta sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurarak, kendini düşündüğü kadar başkalarını da düşünmenin, yani diğerkamlığın imanın gereği olduğunu vurgulamış, kişiyi nefsani arzularından doğan cimrilik, açgözlülük, kıskançlık gibi kötü duygulardan sakındırırken, ahlaki bakımdan gelişmesini sağlayacak affetmek, sabretmek, dayanışma ve kanaatkarlık gibi güzel vasıfları ashabının gönlüne yerleştirmeye çalışmıştır. Böylece manevi anlamda fedakarlığın gereği üzerinde durmuş, maddi paylaşımlara da ayrı bir önem vererek insanları daima infaka teşvik etmiş ve cömertliğin Allah'a yakınlık vesilesi olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda sahabe, mallarını Allah'ın rızasını kazanmak için feda etmiş, hatta bu hususta birbirleriyle yarışır hale gelmiştir. Öyle ki, bazı kimselerin mallarını infak etmede aşırıya kaçarak muhtaç hale gelmelerinden endişe eden Hazreti Peygamber, kişinin malında yapacağı tasarruflara bazı sınırlamalar getirmiştir. Hazreti Peygamber'in fedakarlık üzerine kurulu yaşayışını görerek nebevi terbiyeyle yetişen sahabenin hayatı da İslam dini ve Müslüman toplumunun refahı için yapılan maddi ve manevi fedakarlıklarla doludur. Onların sonraki nesillere örneklik eden seçkin bir zümre olmasının sırrı, bu güzel meziyeti hayatlarının her sahasına uygulamalarında yatmaktadır. Allah Resulü'nü en zor zamanlarını geçirdiği Mekke'de her türlü eziyete katlanarak yalnız bırakmayan ve sonunda öz vatanlarını terk etmeye razı olan din kardeşleri muhacirlerle Akabe'de verilen sözün ardından Müslümanlara kucak açan ve ömürleri boyunca her türlü destekle onların yardımında olan Medine halkının yani Ensar'ın özverili davranışları bütün insanlığa ibret olacak niteliktedir. Cahiliye toplumuna İslam'ın nurunun doğmasıyla ilk Müslümanlar olarak tarihe geçen ve İslam'ın en çileli dönemlerini Resulullah'la birlikte yaşayan sahabe, varını yoğunu bu dinin yaşanır hale gelmesi için harcamıştır. Her türlü sıkıntıya sabır göstermenin yanı sıra sahip oldukları dar imkanları Allah yolunda seferber etmiş, Medine'de refaha kavuştuklarında da servetlerini bu yolda harcamaktan geri durmamışlardır. Örneğin Hazreti Peygamber'in sadaka vermeyi emretmesi üzerine ashabın önde gelenlerinden Hazreti Ömer malının yarısını feda ederken Hazreti Ebubekir bütün malını Allah yolunda bağışlamıştır. İslam toplumu için yaptığı mali fedakarlıklarla şöhret bulan Hazreti Osman da Medine'ye hicret edenlerin su sıkıntısı çektiği dönemde büyük bir servet ödeyerek suyu içilebilen Rume kuyusunu satın almış ve Müslümanların yararına sunmuş, Resulullah'ın mescide katmak istediği bir araziyi satın alarak mescidi genişletmiş, Tebük seferine çıkacak ordunun teçhizini üstlenmiş ve bütün bunların karşılığını yalnızca Allah'tan beklemiştir. İlk Müslümanlarda yerleşmiş olan bu fedakarlık ruhu, İslam'ın aydınlattığı her yere sirayet etmiş ve inananların gönlünde hakimiyet kurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında

da Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir."

0: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
1: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu.

0: Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. "Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın," buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, "Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar," deyince Resulullah

Hadisler bize Efendimiz'den emanettir. Emanete sahip çıkmak, hadisleri yakından tanımak ve hayatımıza taşımak için Efendimiz'in hayatını sahne sahne anlatan, adeta gözümüzün önünde resmeden rivayetleri sizlerle buluşturuyoruz. Profesör Doktor Halis Aydemir'in hazırlayıp sunduğu hadis sohbetleri hafta içi her gün saat 9 ve 18.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz, doya doya Rablerine bakmaktır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli, adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya mü

0: müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
1: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Ey Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
1: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi "Ya Resulallah,

daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun. Şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun? Göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı,

yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Bizleri yaratan, yaşatan, insan olarak halk eden, insanlar arasında mümin olma şerefine erdiren, her türlü nimeti bizlerin emrine sunan, bizleri mübarek cuma gününe, cuma saatine ulaştıran yüce Rabbimize, yarattığı her nimetin adedince, zerresince hamdü senalar olsun. Salat ve selam ki cihan serveri, Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, Kur'an'ın tebliğcisi, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlere, peygamberimizin ashab ve eline olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, ihsani, inayeti başta siz dinleyen kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin üzerine olsun. Rabbim ulaşmış olduğumuz cuma gününü, cuma saatini, içerisinde bulunduğumuz Muharrem ayını hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel saatlerin feyzinden, bereketinden bizleri de nasipdar eylesin, hissedar eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, televizyonları başında bizleri dinleyen kıymetli müminler, yüce dinimiz İslam, söz ve davranışlarımızda dürüst ve doğru olmamızı bizlere emreder. Fıtratımızla bağdaşmayan ve istikametimizi bozan ne varsa yalan benzeri her türlü davranışları da bizlere yasaklar. Değerli kardeşlerim, bugün doğruluğu ve dürüstlüğü konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi doğruluk İslam'ın özüdür. Ahlaklı ve erdemli bir toplumun en temel vasfı doğruluktur, dürüstlüktür. Değerli kardeşlerim, sözlüklere baktığımız zaman doğruluğun yalancılığın zıddı olduğunu yazar. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tabiriyle fe inne sidqa tumaninetun ve innel kezibe ribetun. Efendimiz buyuruyor, doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde sükunete ermesidir, gönlün huzur bulmasıdır. Yalancılık ise şüpheden ibarettir. Değerli kardeşlerim, dürüstlük sözde ve davranışlarda dinin

ahlakın ve toplumun öngördüğü ilkelere uygun davranmadır, özü sözü bir olmadır. Ve dolayısıyla doğruluk ve dürüstlük İslam ahlakında, İslam ahlak anlayışında imandan sonra gelen en önemli erdemdir. Sağlıklı bir toplum için, o toplumu oluşturan fertler için temel bir taştır, en önemli erdemdir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Ahkaf suresinin 13 ve 14. ayetlerinde buyuruyor. Bismillah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thümmestegâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Sadakallâhu'l-azîm. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır, ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. Ne korku, ne üzüntü. Ulaike ashabul cenneti halidine fiha cezaen bima kanu ya'melun. İşte bunlar doğru dürüst olanlar, yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. Rabbim bizleri o kullardan eylesin. Değerli dinleyiciler, doğruluktan kasıt imanda, amelde, sözde, özde, fiilde, yaşantıda, kısacası her halimizle, her şeyimizle doğru olmak, dürüst olmak, yalancılıktan uzak durmaktır. Bizim için en güzel örnek Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlayınız, peygamberlik gelmeden önce güvenilir, doğru ve dürüst bir insan olarak kabul görmüştü. Ve ona güvenilir insan manasında Muhammedül Emin demişlerdi. Kim? Mekkeliler, müşrikler. Değerli kardeşlerim, İslam nuru Mekke'den başlayarak dünyayı aydınlatmaya başlayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 yıl gizlice insanları İslam'a davet ediyor. Bu manada kapı kapı dolaşan bir peygamber. Açıktan daveti, öncelikle yakın akrabalarını uyarmasını isteyen ayetler nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en yakınlarını İslam'a davet ediyor. Sonra da Safa tepesinden Kureyşlilere sesleniyor ve diyor ki, ben size şu vadinin arkasında size saldırmak üzere bekleyen bir süvari birliği olduğunu bildirsem, haber versem inanır mısınız? Hep bir ağızdan diyorlar ki, evet inanırız. Biz senin bugüne kadar, bakınız çocukluğu, peygamberliği öncesi 40 yaşına kadar, evet inanırız, biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik. O zaman şöyle buyuruyor sevgili peygamberimiz. Fe inni nezirun leküm beyne yedey azabin şedid. O zaman ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum. Değerli kardeşlerim, bu belki de orada toplanan kalabalığın beklemediği bir şeydi. Bocaladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yine inanmadılar. Önce Ebu Leheb, sonra da diğerleri karşı çıktılar. Halbuki onlar çok iyi biliyorlardı ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar herhangi bir şekilde yalan söylememişti. Doğruluktan ayrılmamıştı. O günde doğruları söylüyordu. Zaten ona sen yalan söylüyorsun dememişlerdi, diyememişlerdi. Diyorlardı ki Kur'an'ın lisanıyla, biz seni değil, senin getirdiğin Kur'an'ı yalanlıyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz emin vasfıyla bilinip
Doğruluğun müşahhas bir örneği olduğu gibi, onun temsil ettiği İslam dini de bir erdem olarak doğruluğu, dürüstlüğü benimsiyor, teşvik ediyor. Bütün Müslümanlardan doğru ve dürüst olmalarını istiyor. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz bunu emrediyor. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan şunu bir defa daha hatırlatayım. İmanla doğruluk arasında sıkı bir bağ vardır. Mümin başta Rabbine karşı sadık olmalı, onu tasdik etmeli, sonra da niyet ve eylemleriyle tutarlı bir yol izlemeli, Allah'ın ve Resulünün bildirdiklerine, emirlerine layıkıyla iman etmeli, yerine getirmeli. Ancak böyle yaparsa sırat-ı müstakime, yani dost doğru yola ulaşabilir. Biz hep okuyoruz. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ulaştır diye namazlarda hep okuyoruz, söylüyoruz. Değerli kardeşlerim, söz ve davranışlarında doğru olup yalan ve yanlıştan kaçınmak müminlerin de en belirleyici vasfı olmalıdır. Bir müminde hoşlanılmayan bazı özellikler olabilir sevgili Peygamberimizin tabiriyle. Korkak olabilir, yanlışlar yapabilir ama mümin yalancı olamaz diyor sevgili Peygamberimiz. Müminin kalbi imanın ve doğruluğun merkezi olmalıdır. Değerli kardeşlerim, takdir edersiniz ki sağlıklı bir yaşam için hayatımızda doğruluk ve dürüstlük esastır. Yalan başta olmak üzere her türlü yanlışlardan uzak durmak hepimiz için şarttır. Eskilerin tabiriyle elzemdir. Bu hem fertler için önemlidir hem de toplum için önemlidir. Zira bir toplumda yalan, dedikodu, haset ve benzeri alışkanlıklar varsa ve bu hastalıklar yaygınsa o toplumda huzur olmaz. Ailede varsa ailede huzur olmaz. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan sevgili Peygamberimiz, kendisi bütün yaşamında yanlışlardan, özellikle yalandan uzak olduğu gibi müminlere de bunu tavsiye etmiş, onları zaman zaman uyarmış değerli kardeşlerim. Çünkü yalan söyleyen kişi yine sevgili Peygamberimizin tabiriyle münafıklık alametlerinden birisini taşıyor demektir. Münafık Allah'ın sevmediği bir kimsedir ve cehennemin en alt tabakasında yer alacaktır. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, aziz cemaatimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği çok meşhur bir hadis-i şerifinde buyuruyor. Ayetül münafiki selâtün, münafığın alameti üçtür. Rabbim bizleri muhafaza eylesin, münafıkların şerrinden de korusun hepimizi. İzâ haddete kezebe, konuştuğu zaman yalan söyler. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Ve izâ ve'ade ahlefe, söz verirse sözünde durmaz. Allah Allah, şimdi ne insanlar var. Sözüne güvenemezsin, senedine inanamazsın. Ne insanlar türedi. Ve izâ tümine hâne, evet, emanet ettiğiniz zamanda emanete ihanet eder. Değerli kardeşlerim, arz ettiğim gibi yalan konusunda çok hassas davranan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları yalandan ve ona götürecek her türlü davranıştan da sakındırmıştır. Hatta şaka dahi olsa, şimdi bazıları diyor ya şaka yaptım efendim, pembe yalan, beyaz yalan, neyse yani, neler söylüyor neler. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gel sana bir şey vereceğim diyerek çocuğunu çağıran Abdullah bin Emir'in annesine diyor ki gerçekten ona bir şey verdin mi, verecek miydin? O da diyor ki hurma vereceğim.
Efendimiz buyuruyor, aman ha dikkat et, eğer ona bir şey vermemiş olsaydın senin için bir yalan olarak yazılacaktı. Ne demek? Büyük bir günah yazılacaktı. Demek ki şaka bile olsa, çocuklara dahi olsa asla yalan söylememek lazım. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan bir defa daha hatırlatmış olayım. Anne baba doğru olacak, dürüst olacak, doğru sözlü olacak. Böyle olursa çocuklar da doğruyu, dürüstlüğü öğrenecek. Aksi halde yalanı hoş karşılayacak. Yalan üzerine kurulu bir hayatı normal görecektir. Kıymetli müminler, Allah'a inandım diyerek Rabbini tasdik eden mümin aynı zamanda Allah'a doğru ve dürüst olma sözü vermiştir. Biz ta ezelde söz vermedik mi? Kalu bela diyoruz ya. Ben sizin Rabbiniz miyim buyurduğu zaman Rabbimiz ruhlar aleminde, ruhlarımız yaratıldığında evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz andan itibaren her konuda sen bizim Rabbimizsin, senin emirlerine boyun eğmeye, doğru dürüst olmaya söz veriyoruz dedik. Bunu defalarca Rabbim Allah'tır diyerek tekrarlıyoruz değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, Allah'a inanan ve ona ibadet eden insan anlıyoruz ki aynı zamanda doğru ve dürüst insandır. Yalan söyleyen kimse Allah muhafaza ibadet etse de yapılan ibadetlerin şuuruna varmamış demektir. Siz oruçta çok dinlediniz. Men lem yada kavle zûri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yada taamehu ve şerabehu. Efendimiz buyuruyor. Kim yalanı, yalanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez, değer vermez. Sadece aç kalmaktan ibaret olur. Aç ve susuz kalmak. Değerli kardeşlerim, oysa başta namaz olmak üzere ibadetler Müslümanları daha iyi bir kul olmaya sevk etmeli değil miydi? Bismillah, innes salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz denilen ibadet eda ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Aklın ve dinin men ettiği ne kadar günah, kötülük varsa ondan alıkoyar buyurmuyor mu Rabbimiz? Evet, namaz da öyle, oruç da öyle, diğer ibadetler de öyle. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla yalan insanı dünyada ve ahirette çeşitli sıkıntılara sokar. Daha ilerisi var. Bazı durumlarda söylenen yalan ise çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Bunların başında Allah hakkında yalan söylemek. Allah hakkında yalan olur mu? Evet, kimi insanlar Kur'an'ın tabiriyle Allah bizi ilk yarattığı gibi tekrar yaratamaz diyerek Allah hakkında yalan uydurdular. Hatta ona şirk koşanlar onun hakkında onun ayetleri hakkında yanlış beyanlarda bulunanlar hepsi bir bakıma Allah'a yalan isnat etmek değil mi? Bakınız Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 50. ayetinde buyuruyor. Bismillah. Unzur keyfe yefterune alallahil kezib ve kefe bihi ithmen mübine. Sadakallahul azim. Bak nasıl da Allah hakkında yalan uyduruyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter. Bismillah. Femen ezlemu mimmen iftara alallahi keziben ev kezzebe bi ayati innehu la yuflihul mücrimun. Sadakallahul azim. Halbuki Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Rabbimiz buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu konuda çokça ayet var. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki Allah onlara lanet etmiş, kıyamet gününde
yüzleri kapkara kesilecek. Allah onların yüzüne bakmayacak ve kurtuluşa eremeyeceklerdir. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ı inkar edip şirk koşup Allah hakkında ileri geri konuşanlar, onun peygamberi hakkında dahi konuşmuşlar. Deli demişler, mecnun, sihirbaz demişler. Öte yandan İslam'a inandığı söyleyen bazı kimseler de sevgili peygamberimize yalan isnat etme yoluna gitmiş. Söylemediği sözleri Allah Resulüne atfederek. Oysa Efendimiz, men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve meqadehu minen nar. Yani kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın sözüne rağmen nice insanlar hadis olmadığı halde Allah Resulüne nice sözler atfetmişler. Değerli kardeşlerim, tabi bu konuda çok şey söyleyebiliriz. Bütün bu yanlışlar bize şunu gösteriyor. Bugün doğru bilgi, sahih bilgi, sahih kavramları, Allah'ı, kitabını, peygamberimizi ve bütün inanç esaslarını, kutsal değerlerimizi çok daha iyi çocuklarımıza öğretmek daha da önemli hale gelmiştir. Şunu herkes bilsin. Bize göre her dinin kutsal değerleri vardır ve biz onları asla ne kem söz söyleriz ne hakaret ederiz. Hiç kimse de hangi şekil ve amaçla olursa olsun bizim kutsallarımıza, kitabımıza, peygamberimize, bayrağımıza, sancağımıza bunları çoğaltabilirsiniz. Dil uzatamaz. Dil uzatma hakkı yok. Onun için biz bu değerlerimizi de her yönüyle daha küçük yaştan itibaren başlayarak yavrularımıza çok daha iyi öğretmemiz gerekiyor. Toplumumuzu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Efendim, espri yapacaksan başka konuyla, şaka yapacaksan başka konularla yap. Değerli kardeşlerim, bakınız, doğrunun söylenmesi çeşitli sıkıntılara sebep olabilir zaman zaman. Böyle zamanlarda doğruyu söylemek zor olsa bile, aleyhimize olsa bile, yakınlarımızın aleyhine olsa bile, Rabbimizin tabiriyle doğruyu söylemek, doğru şahitlik yapmak, yalandan uzak olmak bizim görevimiz. Bakınız, bir misal vereyim. İslam tarihinde Tebük seferi var. Nice insanlar katıldılar, birkaç kişi münafıklarla birlikte Medine'de kaldılar. Onlardan Ka'b bin Malik, Mürara bin Rebiya, Hilal bin Ümeyye, üç sahabi. Münafıklar çok çeşitli yalanlar söylediler. Onlar hiçbir şey demediler. Ya Resulallah, hiçbir mazeretimiz yoktu ama biz Tebük seferine katılmadık dediler. Evet, diyorlar ki doğru sözlü olmamız nedeniyle biz Allah'ın affına uğradık. Allah onlar hakkında ayet inzal buyurdu. Değerli kardeşlerim, evet, doğru söyleyenler dünya hayatında geçici zararlara uğrasalar bile nihai olarak alınları ak olacak, ahirette ise cennetle mükafatlandırılacak. Bunu bizler biliyoruz. Efendimiz müjdeliyor. Galadmenu li sitten min enfusikum. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ezman lekumul cennet. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Nedir? Efendimiz buyuruyor. Üstugu izâ haddestum. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Ve evfü izâ vaattum. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Devam edeyim malen. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Az önce hadiste bu 3 madde geçmişti. 4, iffetinizi koruyun. 5, gözlerinizi bakması yasak olan şeylerden sakının. Ve 6.'sı da ellerinizi haramdan koruyun. Siz bunları yaparsanız Allah Resulü
sizlere şefaat eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine inşallah hep beraber nail oluruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunu da söyleyeyim, sadece üç durumda yalan söylenebileceğini bizlere bildiriyor. Birincisi, kişinin yuvasının huzurunu düşünerek eşini memnun etmesi için. İki, küs olanları barıştırmak için. Üç, savaşta düşmanı yanıltmak için. Savaş hiledir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bunun dışında demek ki müminin hayatında yalan olmaz. Yok. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman doğruyu söylediği gibi, onu tanıyan kafirler onun doğru söylediğini de biliyorlardı. Ebu Süfyan'ı bilirsiniz. Ebu Süfyan daha Müslüman olmadan ticaret amacıyla Şam'a gidiyor. Şam'da kim var? Rum Kayseri Hirak. Ona Peygamberimiz hakkında bazı sözler soruyor, bazı şeyler soruyor. Diyor ki onlardan birisi, onu peygamberlik iddiasında bulunmazdan önce hiç yalanla itham ettiniz mi? Yani yalan söylediğini gördünüz mü? Ebu Süfyan hayır diyor. Görmedik. Bunun üzerine çok şeyler geçiyor arada. Neticede şöyle diyor. İşte bunlar bir peygamberin vasfıdır. Yalan söylememek. Değerli kardeşlerim, Bismillah. Festakim kema umirt. Hud suresinin 112. ayeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğun gibi dosdoğru ol emrine uyarak inananlara da kul amentü billahi sümme istakim. Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyuruyor ve bizlere yol gösteriyor. Dolayısıyla özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin, söz ve eylemlerinin uyum içinde olmasını ifade eder. Bu özellikleri içerisinde barındıran bir Müslüman, dünyada ve ahirette razı olunan bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu hak eder. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, aleyküm bis sıdgı fe inne sıdgı yehdi ilel birri ve innel birra yehdi ilel cenneti ve ma yezalur raculu yestugu ve yeteharra sıdgı hatta yüktebe indallahi sıddigan. Doğruluktan ayrılmayın. Size bunu tembih ediyorum. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık olarak yazılır. Rabbim bizleri o kullardan eylesin. Ancak aksi, ve iyyâküm vel kezibe fe innel kezibe yehdi ilel fücûr ve innel fücûre yehdi ilen nâr ile ahir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalan ile iştigal ede ede Allah katında yalancılardan yazılır. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ne kötü şey. Bismillah. Festakim kema umirt ve men tabe ma'ake ve la tedgav innehu bima ta'melune basir. Rabbimiz buyuruyor. Az önce bir bölümünü okudum. Hud suresinin 112. ayeti. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hayatında hiç yalan söylemeyen, çocukluğu, peygamberlik öncesi gençliği dahil bir peygambere, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, şahsında biz Müslümanlara, beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. Değerli kardeşlerim, bu ayetle ilgili olarak
Abdullah bin Abbas diyor ki, bütün Kur'an içinde Allah Resulüne bu ayetten daha ağır bir ayet inmemiştir. Neden? Evet, sevgili Peygamberimiz de ne buyuruyor? Şeyyebetni Hud'un ve akavatuha. Hud suresi ve benzerleri kardeşleri beni ihtiyarlattı. Neden? Evet, dost doğru olma emri. Zira istikamet kadar yüksek bir makam olmadığı gibi onun kadar da zor bir emir yoktur değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri dost doğru, dürüst olanlardan eylesin. Bakınız yine Rabbimiz buyuruyor. Bismillah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tekâfû ve lâ tahsenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Sadakallâhu'l-azîm. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra da dost doğru olanlar var ya, burası önemli. Onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, şu müjdeye bakınız. Korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Yani dost doğru olanlar Allah'ın izniyle cennete girer. Bismillah. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ اِلٰى اَخِرِ الْاَيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah şöyle diyecek o gün. Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Kıyamet günü. Herkes kendi derdinde. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah, burası çok önemli. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Karşılıklı bir rıza. İşte bu büyük başarıdır. Doğru olanlar başarıya ulaşanlardır değerli kardeşlerim. Zira şunu hiç unutmayınız. Efendimiz buyuruyor. La yeştemi'ul iman vel küfrü fi kalbi mri'in ve la yeştemi'us sidgu vel kezibu cemiyan ve la teştemi'ul hıyanetu vel emanetu cemiyan. İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir şahsın kalbinde birlikte bulunmaz. Yalan varsa o adam doğru olamaz. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, anlaşılıyor ki bütün söylediklerimizden mümin Allah'ın emrine uygun şekilde doğru, dürüst ve temiz kalpli olacak. Söz ve davranışlarında, niyetinde, inancında doğru, dürüst ve iyilikten yana olacak. Yalan ve benzerinden şiddetle uzak olacak. Değerli kardeşlerim, fertler açısından, toplum açısından, toplumun huzuru açısından, güveni açısından, düzeni açısından doğruluk ve dürüstlük olmazsa olmazımızdır. Kişisel ilişkilerden toplumsal ilişkilere, ticari ilişkilere, meslek hayatımıza, çalışmaya, ne derseniz, bütün bu alanlarda herkes mutlaka doğru ve dürüst olmalı. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttegullaha ve kulu kavlen sedide. Ey müminler, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Rabbim o güzel kullardan eylesin. Doğru dürüst olan, Allah'a ve Resulüne layıkıyla inanan ibadetlerini Rabbimizin istediği gibi, Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, birkaç cümleyle de çalışma hayatında dürüstlükten bahsetmeye gayret edeyim. Dürüstlüğün en belirgin bir başka göstergesi de çalışma hayatıdır. Bir Müslüman yaptığı işte
sergilediği bütün davranışlarda, nerede olursa olsun, işinde gücünde dürüst olmalı, işini sağlam yapmalı, hile ve haksızlıktan uzak durmalı. Şimdi böyle deyince hemen ticaret hayatı aklımıza geliyor. Kıymetli kardeşlerim, bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazara uğruyor. Bir buğday yığınının yanından geçiyor. Hepinizin bildiği bir kıssadır, hadis-i şeriftir aynı zamanda. Elini buğdayın içerisine daldırıyor, parmakları ıslanıyor. Bunun üzerine buyuruyor, "Mâ hâzâ yâ sâhibet taâm." Bu nedir ey bu buğdayın, bu taamın sahibi diye soruyor. Buğdayın sahibi diyor ki, "Esâbetüs semâu ya Resûlallah." Onu yağmur ıslattı ey Allah'ın Resûlü. Yağmur yağdı, ıslandı. Doğal bir şey, ıslanabilir. Öyle deyince sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Efele cealtehu fevgat taami key yarahun nasu men gashe feleyse minni." Allah Allah. O ıslak kısmı insanların görmesi için üste çıkarsaydın olmaz mıydı? Aldatan benden değildir. Başka bir rivayette, "Men gashene feleyse minna." Bizi aldatan bizden değildir buyurdular. Değerli kardeşlerim, Müslüman tacir, Müslüman satıcı şunu iyi bilmeli. Yine Efendimiz buyuruyor, "Et-tacirus saduğul eminu me'an nebiyyine ve sıddıgine ve şühedey ve salihin." Böyle bir müjde varken yanlış yapmak kimin neyine yahu? Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar, dost doğru kimseler ve şehitlerle beraberdir Allah'ın izniyle. Rabbim bizleri de doğrulardan eylesin, dürüst davrananlardan kılsın ve inşallah peygamberimizle, sıddıklarla, şehitlerle beraber eylesin. Değerli kardeşlerim, evet, sohbetimin sonlarına doğru yaklaşıyorum. Özetle sohbetimi özetliyor ve şunları tekrar hatırlatmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, demek ki öncelikle inancımız doğru olacak, sağlam bir inanca sahip olacağız. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çiziyor, işte diyor ki, işte bu Allah'ın dost doğru yoludur. Sonra etrafına, sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Diyor ki, bunlar da dost doğru yolun haricindeki yollardır. Bu yolların her birinin başında ona çağıran bir şeytan vardır. Sonra da En'am suresinin 153. ayetini okuyor. Bismillah. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. İlahi sadakallahu l'azim. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Onlar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. İşte günahtan korunmanız için Allah size böyle öğüt veriyor. Değerli kardeşler, Allah'ın dost doğru yolu, sırat-ı müstakimi bize öğreten Kur'an'ın yoludur. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, o bizim en kutsalımızdır. Kimseye laf ettirmeyiz, kimseye söz söyletmeyiz. Peygamberin yoludur dost doğru yol. Allah'a verdikleri sözden bir an olsun ayrılmayan, Allah ve Resulüne tabi olan güzel insanların yoludur. Evet, bir, inancımız sağlam olacak. Sağlam inancı çocuklarımıza da mutlaka öğreteceğiz ki büyüdükleri zaman yanlış yapmasınlar. Bak şimdi yaz okulları başlıyor. Hocam 15 günde, 20 günde katılıyorum. Ama en azından caminin havasını teneffüs etsinler. Hoca efendi ile tanışsınlar. Allah'ın evi nasıl, onu öğrensinler. Tabii elimizden geleni yapmamız lazım. Çocuklarımızın değerlerimize bağlı, Kur'an'la, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle yetişmeleri konusunda en çok çabayı göstermemiz lazım. İkincisi, ibadetlerimiz
doğru ve düzgün olacak. Allah'ın emrettiği Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapacağız. Ve ibadetlerimizde asla ihlas ve samimiyetten uzak kalmayacağız. Peygamberimizin yaptığı şekilde samimiyetle icra edeceğiz. Üçüncüsü, niyetlerimiz halis olacak. Kullukta samimi olacağız. Müminler samimi insanlar. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَاِنَّمَا لِكُلُّ اُمْرِئٍ مَا نَوَى buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Yani ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin ancak niyetine göre amelinin karşılığı vardır. Doğru niyet ve doğrulukla yapılan her işin sonu Allah'ın izniyle hayır olur. Niyet hayır olursa akibette hayır olur. Onun için Efendimiz ne buyuruyor? Niyetül mü'mine hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Samimi olacağız, niyetlerimiz halis olacak, güzel işler yapmaya azmedeceğiz. Değerli kardeşlerim, dördüncüsü, kalbimiz ve dilimiz bir olacak. Kalp başka, söyledikleri başka. Söz ve fiillerimizle doğru olacağız, dürüstlükten ayrılmayacağız. Yalandan ve benzeri yanlışlardan şiddetle kaçınacağız. Bakınız sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bizim? La yestakimu imanu abdin hatta yestakimu kalbi. Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. İmanın yeri neresi? Kalp. El imanı bin niyeti vel kalp. Efendim, dille söylemesek olur mu? Olur. Söylersek daha güzel olur. Kişinin kalbi doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُ Dili doğruları söylemedikçe kalbi doğru olmaz. Ne var? İkisi arasında bir bağlantı var. Efendim, bazı kimseleri zaman zaman duyarız. Konuşurlar, kocaman kocaman adamlar. Allah Allah, sen benim söz ve davranışlarıma bakma. Ya neye bakalım? Benim kalbim doğrudur, içinde fenalık yoktur. Nereden bileceğiz? Nahnu na'lemu bi'z-zavahir vallahu ya'lemu bi's-serair. Senin kalbinin içini, kalplerin içini Allah biliyor. Biz nereden bilelim? Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla bu sözler hiçbir değer taşımaz. Kapta ne varsa dışarıda onu gösterir. Şimdi siz şeffaf bir kaba, bir sıvıyı koyun, onu görürsünüz. Bir kapta bal şerbeti varsa, özür diliyorum, sirke akar mı? Bal varsa bal akar. Dolayısıyla iyi duygu ve düşüncelere sahip olan kimsenin diline ve organlarına yansıyacak olan da güzel sözlerdir, güzel davranışlardır. Değerli kardeşlerim, beşincisi, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde de doğru ve dürüst olacağız. En önemlisi de doğrularla beraber olacağız. Doğruluk ne kadar önemliyse doğru insanlarla beraber olmak da o kadar önemli. Doğrularla iş tutmak da o kadar önemli. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttegullaha ve kûnû me'assâdiqîn. Sadakallâhu'l-azîm. Tevbe suresinin 119. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler, ey inananlar, Allah'a karşı saygılı olun ve özü sözü doğru olanlarla beraber olun. Şimdi bizim çocuklarımızın arkadaşlarına çok dikkat etmemiz lazım. Kimle geliyorlar, kimle yol yürüyorlar, kimden ne öğreniyorlar? Değerli kardeşlerim, ne demişler? Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Kişi sevdiğiyle beraber. Dolayısıyla çocuklarımızın özellikle arkadaşlarına, arkadaşlıklarımıza, beraber hareket ettiğimiz insanlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dinleyenler, doğruluk
her halükarda doğruyu söyleyebilmektir. Biraz önce ifade ettim. Aleyhimize de olsa, sevdiklerimizin, yakınlarımızın aleyhine de olsa doğru neredeyse orada olmamız lazım. Yalandan, yalan şahitliğinden uzak durmamız lazım. Hani Ziya Paşa'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ya, insana sadakat yaraşır, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, doğruluk hayatın temel ilkesidir. Dünya hayatının güzel bir şekilde geçirilmesine vesiledir ve neticesi cenneti kazanmaktır. İmanı sahih olmayanların amellerinde, fiil ve davranışlarında doğru olmayanların sonu hüsrandır. Rabbim muhafaza eylesin. Doğru sözlü olmayanların, işlerinde doğru ve dürüst olmayanların, doğru çalışmayanların, aile yaşantısında doğru davranışlar sergilemeyenlerin, efendim aile hayatında birbirlerine yalan söyleyenlerin aile yuvaları sıkıntılıdır, sonları hüsrandır. Allah muhafaza. Daha önceleri de söyledim. Şimdi bey bir şey söylüyor, hanımefendi diyor ya bey doğru mu söylüyorsun? Allah Allah. O da ona öyle diyor. Nasıl bir güven olsun? Nasıl bir sadakat, nasıl bir huzurdan bahsedelim? Değerli kardeşlerim, özellikle çocuklarımızın yanında doğru davranışlar sergileyelim. Doğru sözler söyleyelim. Yavrularımızın gelecekte doğru ve dürüst olmasını sağlayacak ne varsa onu canla başla yapalım. Asla yanlarında yalan söylemeyelim. Aksi davranışlar ne olur? Telafisi mümkün olmayan hataları beraberinde getirir. Çocuklar tertemiz varlıklardır. Bizler onları yeni yoğrulmuş bir hamur gibi şekillendirmekteyiz. Bu sebeple onların yanında, tekrar ediyorum, doğru davranışlar sergilemek ve doğru sözler söylemek olmazsa olmazımız. Değerli kardeşlerim, doğruluk emin olmak ve güvenilir olmak demek. Yalancıdan emin olunur mu? Olunmaz. Yalancının asla güvenirliği yoktur. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, çok meşhur bir hadis-i şerif, çoğunuz biliyorsunuz. El Müslimü men selimen nâsü min lisânihi ve yedihi. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyuruyor. Mümin emin insandır, güvenilir insandır, doğru ve dürüst insandır. Değerli kardeşlerim, doğruluk konusunda sevgili Peygamberimiz bizler için en güzel örnektir. Onun hayatında az önce söyledim, yalana asla rastlanmamış. Sadece kendisine inananlar değil, inanmayanlar dahi ne demişlerdi? Güvenilir insan, Muhammedül Emin demişlerdi. Dolayısıyla doğruluk ve dürüstlük insan olmanın gereğidir. İnsanca yaşamanın en önemli prensiplerindendir. Bir Müslüman yaptığı işte ve sergilediği bütün davranışlarda doğruluktan, dürüstlükten ayrılmamalı, işini sağlam yapmalı, hile karıştırmamalı, kimseyi kandırmamalı, fahiş fiyat uygulamamalı vesaire. Bunları sizler çoğaltabilirsiniz. Öyleyse bizim görevimiz yalanın, hilenin, sahtekarlığın, aldatmanın her türlüsüne ve en ufağına göz yummadan çevremizde ve şahsımızda doğruluk ve dürüstlüğü hakim kılmaya çalışmak. Efendim bana ne canım demek bizim görevimiz değil, bize yakışmaz. Üzülerek ifade edeyim, bu değerlerden ne kadar uzaklaşmışsak sıkıntılarımız o kadar büyüktür. Dahası neler var? Servetler yağmalanır, çek ve senetler karşılıksız çıkar, sahte ürünler piyasalara doldurulur. Allah Allah, neler var neler. Öyleyse bu kötü gidişatı durdurmak ve dürüstlüğü davranışlarımızla yaşayarak yansıtmak bizim görevimiz. Fert olarak, toplum olarak herkes üzerine düşeni bu konuda yaparsa, örnek olursa
inşallah sıkıntılarımızı bertaraf ederiz. Değerli kardeşlerim, olduğumuz gibi görünüp göründüğümüz gibi olmak bizim görevimiz.

0: Ruhumuzu takva ile yoğurmaktır doğruluk. Her daim hakkın, hakikatin yanında yer almaktır. Sözümüze sadık kalmak, ahde vefa göstermek, emanete riayet etmektir. Rabbim bizleri her türlü yanlışlardan, günahlardan, özellikle yalandan, emanete, ihanetten, sözünden dönmekten muhafaza eylesin. Bu gibi insanların şerrinden muhafaza eylesin. Rabbim bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşr eylesin inşallah. Rabbim bizleri dünyada da doğrularla, doğru dostlarla, doğru arkadaşlarla beraber eylesin. Rabbim günahlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cumamızı mübarek eylesin. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun, özellikle Filistin'de, Gazze'de inim inim inleyen kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri de onların düştükleri hale düşmekten mahfuz ve muhafaza eylesin. Ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Çoluk çocuğumuzu, bilhassa genç neslimizi içerisinde bulunduğumuz devrin fitnesinden, fesadından muhafaza eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma hutbesi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. محترم Müslümanlar, geçtiğimiz hafta itibarıyla çocuklarımız bir eğitim öğretim yılını daha tamamlayıp yaz dönemine girdiler. Evlatlarımızın iyi bir eğitim almaları toplumumuz ve geleceğimiz için önem arz etmektedir. Ancak bilmeliyiz ki beden ve ruhun, dünya ve ahiretin birlikte imar ve ihya edilmesi gerekmektedir. Zira insanı gerçek anlamda değerli kılan, bilgisiyle birlikte imanını, başarısıyla birlikte ahlakını koruyabilmesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır nasihatiyle bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Kıymetli anne babalar, modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıyadır. Etrafımızı çepeçevre saran bu tehditler karşısında çaresiz değiliz. Çare, akıllara ve kalplere hitap eden ilim ve hikmeti en güzel şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır. Yüce Rabbimizin, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Emri gereğince evlatlarımıza helal haram hassasiyeti kazandırmaktır. Milli ve manevi değerlerimizi özümsemelerine katkı sunmaktır. Değerli müminler, çocuklarımızın yüce kitabımız Kur'an'ı, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını, iman ve ibadet esaslarını, dini ve ahlaki değerlerimizi, örf ve adetlerimizi öğrenebilecekleri yaz Kur'an kurslarımız önümüzdeki pazartesi günü başlıyor.

Bizler istiyoruz ki yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı ve sevgiyi yaşayarak öğrensinler. Birlikte namaz kılmanın huzurunu, dua etmenin güzelliğini ve cami adabının inceliklerini idrak etsinler. Vatanımızın dirliği ve milletimizin huzuru için Kur'an'ın nuruyla aydınlansınlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla

var. Bir ömür boyu iyiliklere, omuz omza yürüyecekleri arkadaşlıklar kursunlar. Aziz Müslümanlar, unutmayalım ki çocuklarımızın gönlüne küçük yaşlarda ekilen Allah sevgisi ömür boyu meyve verecek en kıymetli tohumdur. Bu vesileyle yaz Kur'an kursunda buluşuyoruz.

ediyoruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyoruz. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneşin dünyadaki bir eve konulduğunda, onun vereceği ışıktan daha güzeldir.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
2: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
2: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
2: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
4: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
2: Başka ne istersiniz?
4: 1600 dirhem altın.
2: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
4: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
0: 81. bölüm.
5: Ashab-ı kiramdan imkan bulan herkes Selman'a yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Fidanlar bir köşeye yığılmış, ashab-ı kiram da çukur kazmakla uğraşıyordu.
6: Bana şu kazmayı verir misin?
7: Hadi bismillah.
6: Bismillah. Küreği uzatır mısın? Tutun şunun ucundan. Hadi bismillah.
8: Hamdolsun.
6: Bitti şükür. Saydınız mı, eksik kalmasın? Saydık. Sayısı tamam.
8: İyi, çok şükür.
9: Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım.
10: Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş.
8: Tamam, işte hazır olsun. Gelince kolaylık olur.
6: Doğru, hadi taşıyalım.
11: Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim?
7: Hep birlikte olunca çabucak bitiverdi ne güzel.
6: Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil.
12: Sen git de peygamberimize haber ver.
11: Allah razı olsun hepinizden. Şimdi gidiyorum.
6: İşte Selman Resulullah. Peygamberimiz geliyor.
7: Hadi yer açalım.
5: Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi.
6: Dikim işi bitti. Can suyunu da verdik mi tamamdır.
13: Ben de kuyudan su çekeyim.
12: Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman.
5: Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu. Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi. Böylece Selman-ı Farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti.
11: Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
8: Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi?
11: Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim.
8: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
11: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
8: Peki ya altın?
11: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
8: Bunu başaracağına inanmıyordum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet, artık özgürsün.
11: Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir.
5: Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Anlatılanlar orada bulunanları öyle etkilemişti ki, aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı.
6: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
14: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
6: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz. Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
14: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
15: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
14: Ne yapacağız peki?
6: Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim.
15: Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
16: Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
6: Doğru söylediniz. Biz de böyle yapalım.
5: Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu söylediler. Resulullah onlara şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
6: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
14: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
15: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
6: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
5: Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre binti Mesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu.
17: Ya Resulallah, annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim?
5: Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi.
17: Peki hayrın en faziletlisi hangisidir?
5: Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi.
17: Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum.
5: Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan Ensar'a karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Sa'd'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti. Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur, ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle bunu ashabına da tavsiye ederdi. Yine böyle bir gündü. Adeti olduğu üzere, "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz, "İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim. diye ekledi.
15: Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
5: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir diye cevapladı onları.
15: Henüz dünyaya gelmeyenler mi?
6: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?
5: Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Bu hadise ashab-ı kiramı çok etkilemişti. Kabristandan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar.
14: Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
18: Evet, ben de Resulullah'ın müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
15: Ben de şöyle dendiğini duymuştum. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir. Ardından da namaz kılarsa bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır.
14: Ben de buna benzer bir hadisi duymuştum. Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa gözleriyle baktığı her günah suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur.
18: Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamdolsun.
15: Hamdolsun.
6: Hamdolsun.
18: Elhamdülillah.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim," demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür," demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı.

0: Ezd kabilesine mensup İbnül Lutbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir," demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek, insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme a'inni ala gamaratil mevt ve sakaratil mevt.
3: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen, adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEM. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş.

kemik ve kan can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş. Varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Rifa bin Rafi es Zuraki'nin radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Muaze el-Adeviye'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, deyin buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz aleyhisselatu vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder." Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir."

0: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın," buyurmuştur. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Alim ve komutan sahabi Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Muaz bin Cebel miladi 601 veya 603 yılında dünyaya geldi. Birinci Akabe biatından sonra Hazreti Peygamber tarafından İslam dinini yaymak üzere Medine'ye gönderilen Muallim Mus'ab bin Umeyr'in gayretleri neticesinde 18 yaşındayken İslam'la şereflendi. Nübüvvetin 13. yılı hac mevsiminde ikisi kadın 75 Medinelinin iştirak ettiği 2. Akabe biatına kabilesi Hazreçlilerle birlikte Muaz bin Cebel de katıldı. Medine'ye dönüşünde gerek kendi kabilesi arasında gerekse Medine'de İslam dininin yayılması faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer aldı. Muaz'ın tebliğ faaliyetleri arasında insanları Müslüman olmaya çağırmak kadar onları putların bir işe yaramadığına inandırmak, hatta gizlice putları kırmak da vardır. Resulullah'ın Medine'ye hicretinden itibaren sürekli onun yanında olmaya gayret gösteren Muaz, Huneyn Savaşı ve Taif Muhasırası dışında bütün askeri faaliyetlere iştirak etti. Bu iki gazveye katılamamasının sebebi ise onun fethin ardından Allah Resulü tarafından Mekke'ye emir ve Kur'an-ı Kerim muallimi olarak tayin edilmesidir. Hazreti Peygamber hicretin 9. yılında Muaz bin Cebel'i diğer bir fakih sahabi Ebu Musa el-Eş'ari ile birlikte zekat amili ve kadılık göreviyle Güney Arabistan'a gönderdi. Medine'den ayrılmadan önce Allah Resulü Muaz bin Cebel'e görevi esnasında kendisine bir mesele arz edildiğinde nasıl hüküm vereceğini sordu. Muaz ise cevaben ilk önce Allah'ın kitabını esas alacağını, onda konuyla ilgili olarak herhangi bir hüküm bulamazsa Resulullah'ın sünnetine müracaat edeceğini, bu iki temel kaynakta bulamazsa da kendi içtihadına göre hüküm vereceğini bildirdi. Hazreti Peygamber onun verdiği cevabı olumlu karşılamış ve memnuniyetini ifade etmiştir. Bu görüşmeden sonra da kendisine bazı tavsiyelerde bulunarak Yemen'deki görevine uğurlamıştır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in vefatından kısa bir süre sonra Yemen'den ayrılarak Medine'ye geri döndü. Halifeden aldığı izinden sonra hazırlanan orduyla birlikte Şam topraklarına hareket etti. Suriye bölgesinde ilk önce Halid bin Velid, ardından da Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasında gerçekleştirilen askeri faaliyetlerin tamamında yer aldı. Müslümanlarla Bizans ordularının Şam bölgesi topraklarında karşı karşıya geldikleri iki büyük çarpışma olan Ecnadeyn ve Yermük savaşlarına birlik komutanı olarak katıldı. Ayrıca Bizans'ın Doğu Akdeniz'deki en önemli merkezi olan Dimaşk şehrinin fethine şahit oldu. Hicretin 18. yılında meydana gelen ve yaklaşık 25 bin Müslüman askerin ölümüne sebep olan Amevas taunu Suriye orduları başkomutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın da ölümüne sebep olmuştu. Bunun üzerine Halife Hazreti Ömer onun yerine ordunun başkomutanlığına Muaz bin Cebel'i tayin etti. Ancak Muaz'ın görevi de fazla sürmedi. Zira o da vazifeyi üstlenmesinden çok kısa bir süre sonra aynı hastalığa yakalanarak bütün aile fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

kaybetti. Günümüzde Ürdün toprakları içinde bulunan mevkide toprağa verildi. Kendi adıyla anılan köyde bulunan kabri ve mescidi, zamanımızda Ürdün'ün önemli manevi ziyaret mekanlarından biri olarak kabul edilir. Muaz bin Cebel, ilme düşkünlüğü ve Hazreti Peygamber'e bağlılığıyla meşhur olmuş bir sahabidir. Sürekli olarak Resulullah'ın yanında bulunmaya özen gösterdi. Özellikle fıkhi konularda sık sık sorular sormak suretiyle kendisinden bilgi alma gayreti içinde oldu. Hazreti Peygamber onun şahsına duyduğu muhabbeti sık sık ifade etmiş, onun haşir gününde alimlerin önünde yürüyeceğini ifade etmiştir. İbadete, özellikle namaza aşırı düşkünlüğüyle bilinir. Gecesini namazla ihya etmeye çalışan Muaz, aynı zamanda namazlarında uzun sureler okumasıyla tanınmıştır. İmamlık yapması esnasında da uzun sureler okuma alışkanlığını sürdüren Muaz'ın bu durumu gündüz sürekli olarak işleriyle meşgul olmaları sebebiyle yorgun vaziyette mescide gelen Müslümanlar tarafından şikayet konusu yapılmış. Bunun üzerine Allah Resulü Muaz'a cemaatle namaz sırasında insanları zor durumda bırakmamak için kısa sureler okumasını tavsiye etmiştir. Muaz bin Cebel ashab-ı kiram arasında alim sayılan sahabilerdendir. Yaşadığı dönemde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezbere bilenlerdendir. Allah Resulü Muaz'ın adını kendisinden Kur'an öğrenilebilecek kişilerden biri olarak zikretmiştir. Muaz, dini konulardaki bilgi ve birikim sayesinde fetva verebilecek dereceye ulaşmıştır. Hazreti Peygamber onun hakkında, "Ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz'dır." buyurur.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında, canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi, selam sendedir, selam senin yolundur, selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz, İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema te'kulun narul hatab.
1: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı

0: Başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kızırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz" buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler, son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi, bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar, güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberini sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Âl-i İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın, Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte, onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz Şemail'i. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte Şemail, bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden Şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerkenki halini,

tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor: "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâil-ün Nebevviyye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran hili-i şerifler işte bu şemail geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. Ebu Yahya, Hureyn bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

0: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım. Sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri. Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları hafta içi her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra üç defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugün de bir önceki programımızdan devamla Peygamber Efendimizin sadık arkadaşları, sahabiler konusunda bilgiler vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, sahabi sağlığında Hazreti Peygamber'i gören ve ona iman eden, ona arkadaşlık yapan kimselere verilen isimdir. Sahabe ve ashab, sahabi kelimesinin çoğuludur. Sahabe nesli, Hazreti Peygamber'e gösterdiği bağlılık ve teslimiyet, ona verdiği destek, hem hayatında hem vefatından sonra İslam'ın yayılması ve doğru anlaşılması için yaptığı olağanüstü çalışmalar sebebiyle dinde önemli bir yere sahiptir. Sahabenin fazilet bakımından en üstünlerinin kimler olduğu da araştırılmış ve İslam'da öncelik, hizmette üstünlük,

Resul-i Ekrem'e yakınlık gibi ölçüler göz önüne alınarak tercihler yapılmıştır. Ehli sünnet alimlerine göre en faziletli sahabiler öncelikle Hulefâ-i Raşid'in, yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifeleri olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Kadın sahabiler arasında en faziletliler Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ayşe'dir. İslam alimleri arasında sahabenin hepsinin faziletli olduğunu öne sürüp aralarında üstünlük sıralaması yapmayanlar da vardır. Sahabe arasında fıkıhta derinleşen, müçtehit seviyesine ulaşan ve fetva vermekle tanınan pek çok kişi mevcuttur. Bunlar sahip oldukları bilgiler ve fetvalarının sayısı bakımından aynı seviyede olmayıp Hazreti Peygamber'in yanında bulunma sürelerine, ilme önem verme durumlarına ve kavrayış yeteneklerine göre farklılık gösterir. Endülüslü İslam alimi İbni Hazm, fetva verdikleri bilinen ve fetvaları kaynaklarda yer alan erkek ve kadın sahabe sayısını 162 olarak tespit etmiş ve bunların 142'sinin erkek, 20'sinin kadın olduğu belirtilmiştir. Bunlar arasında Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud, Zeyd bin Sabit, Hazreti Ayşe, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer en çok fetva veren 7 kişi olup her birinin fetvaları kalın bir cilt oluşturacak kadar çoktur. Bu 7 kişiden sonra aralarında Hazreti Ebu Bekir, Muaz bin Cebel, Ebu Hüreyre, Abdullah bin Amr bin As, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik'in yer aldığı 13 kişilik bir sahabe grubu gelir ki her birinin verdiği fetvalar ancak küçük bir cüz oluşturur. Bütün sahabiler Hazreti Peygamber'den hadis rivayet etmemiş, rivayet edenler de farklı sayıda hadis nakletmiştir. Bunun sebebi sahabinin hafızasının kuvvetli veya zayıf olması, Resul-i Ekrem'in yanında az veya çok kalması, ilim yerine cihada önem vermesi, kendini idari işlere ve ibadete hasretmesi, hata etme endişesiyle hadis rivayetinden kaçınması ve ömrünün kısa olması gibi sebeplere dayanmaktadır. Raviye olan sahabiler ve rivayetleri konusunda farklı rakamlar verilmiştir. Rivayet ettikleri hadis sayısına göre sahabiler, müksirun ve mukillun diye ikiye ayrılmış, binden çok hadis rivayet edenlere müksirun denilmiştir. 7 kişi olan müksirundan Ebu Hüreyre, mükerrerleriyle birlikte 5374, Abdullah bin Ömer 2630, Enes bin Malik 2286, Hazreti Ayşe 2210, Abdullah bin Abbas 1660, Cabir bin Abdullah 1540, Ebu Said el-Hudri 1170 hadis rivayet etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra başlayan halifeler devrinde fetihlere hız verilmiş, sahabeden oluşan veya sahabilerin öncülük ettiği ordularla Irak, Suriye ve Filistin İslam topraklarına katılmıştır. 642 yılında Mısır, ardından Kuzey Afrika fethedilmiş ve İslam toprakları batıda Atlas Okyanusu'na, doğuda Hindistan'a kadar dayanmıştır. Kısa sürede gerçekleşen bu fetihler sırasında sahabiler önce cihat ederek ardından ilim öğreterek İslam'ı yaymak için çeşitli yerlere gitmiş ve bazı merkezlere yerleşmiştir. İslam dünyasında o gün bilinen en önemli merkezler Medine, Mekke, Küfe, Basra, Kahire, Dımaşk, Humus ve El Cezire gibi şehirlerdir. Sahabiler tarafından buralarda ilim merkezlerinin kurulması ve hadislerin bunların marifetiyle yayılmasından dolayı muhaddisler sahabenin yerleştiği merkezler üzerinde özellikle durmuşlardır.
Sahabenin büyük bir kısmı Medine'de yaşamış, başka yerlerde yaşayan birçok sahabi de ilim için Medine'ye gitmiştir. Kaynaklarda Cennetül Bakiye

defnedilen sahabe sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Mekke'de ise daha çok hac aylarında pek çok sahabi bulunuyordu. Küvve'ye yerleşen sahabi sayısı 1500 olarak ifade edilmekte ve bunlardan 24'ünün Bedir ehlinden olduğu nakledilmektedir. Rivayetlere göre Şam'a 10 binden fazla, Humus'a ise 500 sahabi yerleşmiştir. Bazı sahabilerin Hindistan'a, Çin'e ve Endülüs'e ulaştığı belirtilmektedir. Sahabe döneminde Müslümanlar İstanbul'a kadar gelmiş, fetih amacıyla şehri 3 defa kuşatmıştır. 669, 680 ve 717 yıllarında gerçekleşen bu kuşatmalardan ilk ikisine bazı sahabiler de katılmış ve bir kısmı şehit düşerek buraya defnedilmiştir. İstanbul'da bugün sahabe kabri olarak ziyaret edilen 30 civarında yer bulunmaktaysa da bunlardan sadece Ebu Eyyub el-Ensari ile Ebu Şeybe el-Hudri'nin burada şehit olduğu kaynaklarca teyit edilmektedir. En son vefat eden sahabi Ebu't-Tüfeil Amir bin Vasile'dir. Mekke'de öldüğü konusunda ihtilaf bulunmamakla birlikte 718 veya 725 yılında vefat ettiği nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde kendisinden 100 yıl sonra o gün hayatta olanlardan hiç kimsenin yaşamayacağını bildirmesi, asrının 728 yılı civarında sona ereceği şeklinde anlaşılmış ve son sahabi Ebu't-Tüfeil Amir bin Vasile de bu tarihlerde vefat etmiştir. Aralarında fasık sayılacak derecede büyük günah işleyenlerin bulunduğu iddiasıyla sahabenin adaletine eleştiri yöneltmek doğru değildir. Zira sahabenin adalet sahibi olması hiç günah işlemedikleri ve hata yapmadıkları anlamına gelmez. Buradaki adaletten maksat Allah Resulü'nden yalan rivayette bulunmamak, büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek ve dini emirleri yerine getirmede dikkatli davranmaktır. Onların arasında günah işleyenler tövbe etmiştir. Tövbe edilen hata ve günahsa adil olmaya engel değildir. Sahabenin birbirini tenkidi, adaleti zedelemeye değil, hataları düzeltmeye yöneliktir. Değerli dinleyicilerimiz, sahabe Hazreti Peygamber'in hayatında olduğu gibi daha sonraki dönemde hadislerin öğrenilmesi, öğretilmesi ve korunması için büyük çaba harcamış, hadisleri Hazreti Peygamber'den duydukları şekilde rivayet etmeye özen göstermiş, hata yapma endişesiyle çok hadis rivayet etmekten kaçınmış, ravilerin durumunu araştırmak ve hadisi bizzat Resul-i Ekrem'den duyan bir sahabiden almak için uzun ve meşakkatli yolculuklara katlanmış, bu alandaki gayretleri kendilerinden sonra gelen nesillere örnek olmuş ve hadis ilminin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Hadislerin Resul-i Ekrem'den duyulduğu şekilde lafzıyla rivayet edilmesi konusundaki hassasiyetleriyle tanınan Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer gibi sahabilerin anlam bozulmayacak da olsa hadiste kelimelerin yerini değiştirmeyi uygun görmediği bilinmektedir. Abdullah bin Mesud'un hadis rivayet ederken gözlerinin yaşarması, renginin sararması ve vücudunun titremesi sahabenin hadisler konusundaki hassasiyetini göstermektedir. Birçok sahabi mecbur kalmadıkça hadis rivayetinden kaçındığı için az hadis rivayet etmiştir. Tabiinden Abdurrahman bin Ebu Leyla, Ensardan 120 kişiyle karşılaştığını, bunlardan birine bir mesele sorduğunda kendini başkalarına havale ettiğini nakletmiş, Zeyd bin Erkam da hadis rivayet etmesini isteyen birine Allah Resulü'nden hadis rivayet etmenin zor bir iş olduğunu söylemiştir. Ebu Hüreyre, ilmi gizleyenleri lanetleyen ayet olmasa kesinlikle hadis rivayet etmeyeceğini belirtmiş, bazı sahabiler kendileri çok hadis rivayet etmekten kaçındıkları gibi başkalarını da bundan men etmiştir. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, hadisle meşgul olanların hataya düşmesi

0: ve Kur'an'ın ihmal edilmesi endişesiyle hadisle daha az meşgul olmaya teşvik etmiş, Hazreti Osman çok hadis rivayet edenleri uyarmış, Hazreti Ali ise bazı ravilere yemin ettirmiştir. Sahabenin bu konudaki ihtiyatı daha sonra gelen nesilleri de dikkatli davranmaya sevk etmiştir. Sahabiler hadislerin muhafazası için gerekli gördüklerinde yemin ettirmekten başka rivayette şahit istemek, rivayetin kaynağını sormak gibi tedbirlere de başvurmuştur. Hazreti Ebubekir ninenin mirastan 1/6 bir hisse alacağına dair bir hadis nakleden Mugire bin Şube'den şahit istemiş. Aynı şekilde Hazreti Ömer de kapıda içeri girmek için izin istenip de cevap alınamadığında geri dönülmesi gerektiğine dair hadisi rivayet eden Ebu Musa el-Eş'ari'den şahit getirmesini talep etmiştir. Hazreti Osman ise bir grup sahabe arasında abdest aldıktan sonra Hazreti Peygamber'in de böyle abdest aldığını gördüğünü söylemiş, onların da aynı şeyi görüp görmediklerini sorarak bilgisini teyit etmiştir. Sahabiler hadislerin nakli sırasında yapmaları muhtemel bir hatayı Resul-i Ekrem'e isnat etmemek için rivayetten sonra kema kale, Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi ev kema kale veya onun buyurduğu gibi tabirlerini kullanmıştır. Sahabe efendilerimiz döneminde özellikle Hazreti Osman'ın 656 yılında şehit edilmesinden sonra İslam dünyasında bölünmeler başlamış ve ortaya çıkan gruplar arasında bazı savaşlar yaşanmıştır. Bunlara o gün hayatta bulunan bazı sahabiler de katılmış, karşı cephelerde yer alarak birbirleriyle çarpışmış, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam ve Ammar bin Yasir gibi sahabiler bu savaşlarda hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle Rabbimizden bize birlik ve dirlik hususunda yardım etmesini, fitne ve fesattan muhafaza buyurmasını diliyorum. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi, sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin.

Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren

hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor," dedi. İşte bu şekilde hakim, peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı. İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. "Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz."

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yeşit bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ebu Ümame'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kolaylık dini. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken bir bedevi içeri girdi. İki rekat namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra "Ey Allah'ım, bana ve Muhammed'e merhamet eyle. Bizden başka kimseye merhamet etme," dedi. Allah Resulü ona döndü ve "Geniş olanı daralttın," buyurdu. Fazla geçmeden bedevi mescitte küçük abdest bozdu. İnsanlar öfkelenerek ona doğru koştular. Hazreti Peygamber "Üzerine bir kova su dökün," dedi ve şöyle devam etti: "Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil." Bu rivayetin Abdurrezzak'ın Musannafında yer alan başka bir tarikına göre bedevi mescitte küçük su dökme işine namazdan önce teşebbüs etmiş, ashabın üzerine yürüyüp azarlaması üzerine de Hazreti Peygamber az önceki uyarıda bulunmuştur. Daha sonra Allah Resulü'nün arkasında namaza duran bedevi ona ve kendisine tahsis ettiği duasını namaz içinde yapmış, böylece cemaatin hışmından kendisini koruyan Hazreti Peygamber'e bir nevi teşekkür etmiştir. Bir yönüyle Hazreti Peygamber ve ashabının yaşadığı doğal ortamı ve sosyal yapıyı bize yansıtan bu hadisle verilmek istenen asıl mesaj, İslam'ın kolaylık ve müsamaha anlayışıdır. İslam'ı yeni öğrenen bir bedevi, köylü Arap'ın, tabanı henüz toprak ve çakıl olan mescidin bir köşesine bevletmesi de, onun bu hareketine öfkelenip üzerine yürüyen diğer ashabın davranışı da kendi doğallığı içerisinde normal görünmektedir. Ancak bu vesileyle Allah Resulü'nün arkadaşlarına vermek istediği önemli bir mesaj vardır. O da asıl olanın işleri zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak, kör düğüm haline getirmek değil, çözmek, insanları soğutup uzaklaştırmak değil, sevdirip yakınlaştırmak, olayların üzerine soğukkanlı bir şekilde gitmek ve insanlara bilmediklerini öğretmek olduğudur. Nitekim hadisimizin başka bir varyantında geçen "öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın" uyarısı da buna işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimizin bu yaklaşımı insanlara tebliğ ettiği ilahi öğretinin bir açılımı mahiyetindedir. Bilindiği gibi Cenab-ı Hak oruç ibadetinden bahsettiği ayetlerde hasta ve yolcu olanların oruçlarını erteleyebileceklerini bildirdikten sonra "Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez" buyurmuştur. Hac suresinin 78. ayetinde de "O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi" buyurmaktadır. Fetih suresinin savaştan bahseden ayetlerinde ise "Amaya, topala ve hastaya güçlük olmadığı" vurgulanarak bunların savaşa katılmak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. Bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle sorumlu kılan, "Unutur veya hata edersek bizi sorumlu tutma, bize güç yetiremediğimiz yük yükleme" duasını öğreten bir yaratıcının hiçbir buyruğunda zorluğa ve zorlamaya yer olmayacağı aşikardır. İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu vaat eden, inanıp inanmama tercihini onlara bırakan ve dinde zorlama olmayacağını bildiren bir dinin müntesiplerini zora ve sıkıntıya sokacağı düşünülemez. Bununla insani ve İslami erdemlerin hayata geçirilişinde karşılaşılan nefsani zorlukların kastedildiği sanılmamalıdır. Şüphesiz kendimizi düşündüğümüz gibi başkalarını da düşünebilmek, nefsimize hoş gelse bile her türlü gayrimeşru işten uzak kalabilmek, bir yandan başkalarının haklarına riayet ederken diğer yandan helalinden kazanmanın titizliği içinde olmak bize, nefsimize ağır gelen bazı zorluklar yüklese de bunlar bir Müslümanın yüksünmeden hatta zevkle üstleneceği zorluklardır. Açıklamasını yaptığımız hadis bağlamında söz konusu olan şey zorlaştırmadır. Yaptığı işin yanlışlığını bilmeyen bir bedeviyi dövüp kapı dışarı atmak, muhtemelen onun hatasını görmesini zorlaştıracak, belki de İslam'a olan ilgi ve sevgisini azaltacaktır. Onun için sevgili Peygamberimiz, "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız" talimatı öncesinde "öğretiniz" uyarısını eklemiş Bedevi'ye de oranın namaz için yapılmış bir mekan olduğunu ve mevledemeyeceğini söylemiştir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken diğer bir husus da bizatihi dinin zorlaştırılmasıdır. Dinin koruyucu ve uygulayıcısı, dini hayatta herhangi bir zorluk öngörmemişken, bazı insanlar daha dindarane bir hayat adına çeşitli ibadetler ihdaz etmişler ve adeta dini sadece bir takım ritüellerden ibaret bir olguya indirgemişlerdir. Bu yüzden farklı gün ve gecelerde, her rekatında belirli sayılara bağlanmış tesbihat ve kıraatların yer aldığı yüzlerce rekatlık namazlar, uydurma hadis mecmualarında yer almaktadır. Tam olarak yerine getirildiği düşünülecek olsa, uykusuz geçirilecek günlerin ve haftaların bile yetmeyeceği bu uydurma ibadetler, sanki insanları dinden soğutmanın ve uzaklaştırmanın bir başka yolu gibi görünmektedir. Namazı sevdirmek adına menkıbe kitaplarından, bazı İslam büyüklerine atfen nakledilen asılsız örneklerde teşvik edici değil, tam tersine caydırıcı bir etki doğurmaktadır. Örneğin Ebu Hanife'nin 45 sene boyunca bir abdestle 5 vakit namaz kıldığı, Kabe içinde kıldığı 2 rekatlık namazda Kur'an'ı hatmettiği rivayetleri böyledir. Ebu Hanife'nin ilk rekatında Kur'an'ın yarısını, ikinci rekatındaysa diğer yarısını okuyarak hatmetmesini bile yeterli görmeyen bir hoca efendinin vaazından bizzat işittiğime göre, Ebu Hanife bu iki rekatın ilk rekatını sağ ayağı üzerinde, ikinci rekatını da sol ayağı üzerinde kılarak adeta tavuk gibi tek ayak üzerinde namaz kılma rekoru kırmıştır. Kendisine sorulsa böyle bir namazın caiz olmayacağını söyleyecek bir alime yakıştırılan bu komedi gerçekten düşündürücüdür. Halbuki Hazreti Peygamber'in şu hadisi işi bu kadar abartarak dini yaşanmaz hale getirenlere bir uyarı niteliğindedir. Bu din kolaylık dinidir. Onu zorlaştırmak isteyene mutlaka galebe çalar. Orta yolu tutun. İstenilen hedefe yaklaşmaya çalışın. Müjdeleyin, sevindirin. Sabah akşam ve gece ibadetlerini, 5 vakit namazı yerine getirerek Allah'ın yardımını isteyin. Allah Resulü günah olmadığı sürece muhayyer bırakıldığı iki şey arasından en kolay olanını seçerdi. Ashabından birini bir işe görevlendirirken ona müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın talimatını verirdi. Onun yaptığı ibadetleri yeterli görmeyip daha fazlasını yapmaya çalışanları ben içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyanım diyerek kendi yolundan ayrılmamaları konusunda uyarırdı. Bir mağarada gördüğü dünyadan el etek çekmiş bir keşişe özenip onun gibi yaşamak için izin isteyen bir sahabiye İslam'da ruhbanlığın olmadığına telmihen ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil müsamahakar, hanif, tevhid diniyle gönderildim karşılığını vermiştir. Velhasıl alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisi bu engin rahmetinin bir gereği olarak hoşgörülü ol ki sana da hoşgörülü olunsun buyurarak işleri kolaylaştırmanın ve keyfi olarak insanları zora sokmanın yaratıcının muradına aykırı olduğunu bizlere öğretmiş ve her alanda olduğu gibi dini hayatta da aşırılıklardan uzak dengeli bir hayat sürmemizi arzu etmiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.

0: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kutlu.

İki kuşak sahibi Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha. Babasının kızıydı. Onun gibi dürüst, onun gibi güvenilir. Dostluğu babasının dostluğu, sırdaşlığı babasının sırdaşlığı gibiydi. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık. Çünkü her ikisi de Muhammedül Emin'e bağlanmışlardı. Her ikisi de ona iman eden bir avuç mümin arasındaydı. İmanı, inanmanın verdiği cesareti, Allah Resulüne sadakati hep birlikte tatmışlardı. O, babasının ilk göz ağrısı Ebu Bekir'in kızı Esma'ydı. Gün geldi, Ebu Bekir'in kızı Esma'nın lakabı, ismini yendi. Peygamberin koyduğu isim, babasının koyduğu ismin önüne geçti. Zatün Nitakayn, iki kuşaklı lakabı, Esma'ya sıcak bir Mekke gününün hediyesiydi. O gün her zamanki gibi çok sıcak bir öğle vakti yaşanıyordu. Öyle ki gökte güneş, yerde ise kızıl kumlar yanıyordu. Bu sıcağa karşı yiğitlik yapmaya kimsenin niyeti yoktu. Mekke sokakları bomboştu. Adetleri olduğu üzere Mekkeliler günün en sıcak anlarında öğle uykusuna sığınmışlardı. Birkaç kişi hariç Allah Resulü Mekkeli müşriklerin zulümlerinden kendisini ve müminleri kurtaracak yolu haber vermek için en yakın arkadaşının evine gelmiş ve ona kendisine yoldaş olmayı teklif etmişti. Bu gece gizlice Medine'ye hicret edeceklerdi. Bu esnada Esma babacığının yanındaydı ve bildi ki Allah yoluna baş koyan iki dost, onun uğruna çıkılan kutlu yolda yoldaş da olacaklardı. Esma ve kendisinden 10 yaş küçük kardeşi Ayşe, bu iki dost için hemen yol hazırlıklarına başladılar. Deriden bir torbaya yiyecek, bir kaba da su koydular. Fakat bunların ağzını bağlamak için bir şey gerekliydi. Esma hemen elbisesinin kuşağını çözdü ve iki parçaya böldü. Biriyle yiyecek torbasının, diğeriyle de su kırbasının ağzını bağlayıverdi. Onun bu samimi gayreti Allah Resulü'nün dikkatini çekti ve memnuniyetini, "Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin" sözleriyle dile getirdi. Bundan böyle Esma binti Ebu Bekir, iki kuşak sahibi olarak bilindi.

Esma, Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık. Allah Resulüne sadakati babasından öğrenmişti. O yüzden sevgili babasının Allah Resulü ile birlikte hicret ettiğinin haberini alan Ebu Cehil kapılarına dayandığında onun karşısında dimdik durabilmişti. Yol Allah Resulü'nün yoluydu ve bu yoldan dönmek olmazdı. Esma'nın adımları Allah Resulü'nün adımlarını takip etti. Varını yoğunu, gözünü kırpmadan arkasında bırakan Esma, hamile olduğu halde Medine yollarına düştü. Gece demedi, gündüz demedi, her şeyden geçti ama ondan geçmedi. Zaten sadakat bu demek değil miydi? Nihayet çetin bir yolculuğun ardından Kuba'ya varan Esma, Müslümanlara hicretin ilk bebeğini armağan etti. Esma ile sevgili eşi Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah bin Zübeyir, Müslümanların en küçük muhaciriydi. Esma çok sevdiği Allah Resulü'nün hep yanı başındaydı. O hicret ettiyse Esma Mekke'de duramazdı. O Hudeybiye'deyse Esma da oradaydı. O fetih için Mekke'ye yöneldiyse Esma onun bir adım arkasındaydı. Nihayet veda hacında Esma, Nebi'ye kulak veren binlerce kişi arasındaydı. Onu dinlemek, ondan hep daha fazlasını öğrenmek, öğrenmek için çekinmeden sorular sorabilmek ve aldığı cevapları hafızasına nakşetmek Esma'nın hayatının gayesiydi. Böylelikle o, peygamberinden imanı, ihlası, sabrı, cesareti öğrendi. Saymadan vermeyi, cömertliği, azla yetinmeyi, müşrik dahi olsa anneye hürmeti hep Allah Resulü'nden öğrendi. Peygamber'e bağlılığı, itaati, sadakati ise onun yol arkadaşı, sevgili babasından öğrendi. Çünkü o, Ebu Bekir Es-Sıddık'ın kızıydı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum," dedi. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler. Tarihten bu yana her dönemde insanlar yaşamlarını düzene koyma çabası içinde olmuştur. Çünkü insanların hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluluklara karşı sorumlulukları vardır. Bir Müslüman bu sorumlulukları yerine getirirken yüzünü Asr-ı Saadet'e çevirir. Biliriz ki Asr-ı Saadet'ten payımıza düşen bir şey mutlaka vardır. Asr-ı Saadet'ten hissemize düşenler her gün saat 8.30 ve 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: kutlamak, kul olmanın şerefini unutmamak, pusulamızın gösterdiği yönü kaybetmemektir. Efendimiz 100 yıllar öncesinden seslenir bize. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Bu söz, 100 yılları aşan bir hayat ölçüsüdür. Çünkü bugün en önemli meselelerimizden biri aileyi koruyabilmektir. Aile sohbetlerinin yerini teknolojinin sesi, çocuk gülüşlerinin yerini oyun efektleri alırsa, televizyonlar, telefonlar, tabletler hiç susmazsa aileden geriye ne kalır? Hayat bazen hiç olmadığı kadar zorladığında, kayıplar yaşandığında, işler ters gittiğinde, umutlarımız tükendiğinde, yalnızlığımız ruhumuza ağır geldiğinde, anlarda saklı muhabbetimize sığınırız. Babamızın bir bakışı, annemizin sesi, birlikteliğimizin ruha şifa gibi gelen nefesi ayakta tutar bizi. Birlikte olunca hastalıklar daha çabuk geçer, acı daha kolay diner, mutluluk daha çok çoğalır. Biz birbirine hayrı dokunan aileler oldukça unutmayız ve unutturmayız. Bir çocuk sevgiyle büyür, annenin duasıyla güç bulur. Bir ev içindeki huzurla ayakta durur. Evinizde huzur yoksa, binalar görkemli olsa ne olur, olmasa ne olur? Aileyi korumak, yarını korumaktır. Çünkü aile, geçmişin mirası olduğu kadar geleceğin teminatıdır. Aile, insanın ilk yuvası, son sığınağı ve en gerçek hazinesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt, ve la mu'tiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.
3: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyrulur. İbni Abbas'ın radiyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.
6: Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
5: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak, hüsnü zan besleyerek ölün.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Yani Allah Teala'nın görevlendirdiği biri seslendi. Niye ağlıyorsun ey Musa? Seni ağlatan nedir? Kale Rabbi, diyor ki Hazreti Musa, ya Rabbi haza zulen ba'astehu ba'di, bu benden sonra gönderdiğin çocuk. Efendimiz de böyle bahsediyor. Ba'astehu ba'di yedhulu min ümmetihi en cenneten tekseru mimna yedhulu min ümmeti. Bu benden sonra gönderdiğim çocuğun ümmetinden cennete girecek olanlar, benim ümmetimden cennete girecek olanlardan çok fazla. Ona abi. Ömer'e şunu söyleyelim sevgili kardeşler. Niye çocuk dedi? Hazreti Musa çok önce gelmiş. Değil mi? Binlerce yıl önce gelmiş. Efendim bir ve bir sürü yıl önce gelmiş. Ve arada zamanlar geçmiş. Onun için çocuk diyor tabii. Ona göre çocuk. Hazreti Musa'nın ümmetinden Hazreti Musa'ya inananların sayısı çok az. Bu azgın Beni İsrail, o azgın Yahudiler, o devirde de azgın ve ona pek azı inanıyor. Beni İsrail'in, Yahudilerin pek azı Hazreti Musa'ya inanıyor ve onu çok üzüyor. Diyor ya Rabbi, sen bu çocuğu benden sonra gönderdin. Onun ümmetinden cennete gireceklerin sayısı, benim ümmetimden cennete gireceklerin sayısından daha fazladır. Ben de ne anıyorum diye. Ve fî halîse Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, bu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi şerife göre Peygamberi Zişan eklenine şöyle buyurmuştur. Ve kad râeytülî fî cenâetim minel فَحَانَتِ الصَّلَاتُ فَأَمَمْتُهُمْ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدْ هَذَا مَالِكُ فَازِنُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَالْتَفَتُّ فَبَدَى لِي الْسَّلَاةِ. Efendimiz buyuruyor ki o sırada ben hepsi de peygamber olan bir cemaatin içindeydim. Bir cemaatin arasındaydık ki orada bulunanların hepsi peygamberlerdi. Namaz vakti de girmişti. İmam oldu ve onlara namaz kıldı. Namaz kıldırma şerefi demek ki ona veriliyor. Biliyorsunuz bir yerde, muhtelif seviyelerde alimler olsa, insanlar olsa içlerinde en alimi ve Kur'an-ı Kerim'i el iyi okuyan namaz kıldı. Efendimizin farklı bir durumu olduğu için o imamete layık görülüyor ve geçiyor, onlara namaz kıldırıyor. Beş vakit namaz Miraç'ta farz kıldı. Peki ondan önce namaz yok muydu? Vardı. Beş vakit namaz Miraç'ta farz kılıyor. Daha önce de namaz vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri namaz kılıyordu. Çünkü namaz kılması ona farz kılmış. Kalk, namaz kıl emrini alınca Peygamber Efendimiz namaz kıldı. Ve fi hadisi Ebi Hureyre'ka, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği Miraç hadisinde şöyle geçiyor. Sümme sâra hatta etâ ilâ beyti makdis ve nesele ve ramete feresehu idâ sahneti fe salidân al melâk. Daha evvel okunadığımız, biraz okuduk ama şu farklı bilgiyi Enes İbni Malik rivayet ediyor. Cebrail aleyhisselam Nebiler Sultanı ile birlikte Gura bindi ve Beytül Makdis'e gitti. Orada Burak'ta indi. Onu oradaki kayaya bağladığını okumamıştı daha. Daha önce ne okumuştu? Daha önceki peygamberlerin bağladığı yere bağladı Burak'ı diye okumuştu. Evet. Halbuki Kubbetü Sahra'ya Efendimiz Burak'ı bağlamış. Sevgili kardeşlerim, bu kelimeyi yanlış telaffuz ediyorlar. Sahra, Kubbetü Sahra diyor. Sahra değil, Sahra. Ra çekmiyor. Ra'nın önünde yuvarlak ta var. Kubbetü Sahra. Taştı. Sahra taştı. Taşın üzerinde bulunan bir kubbe var. O anlatılıyor. Onun için bunu kardeşlerimiz Kubbetü Sahra

0: Sahra deyip Kubbetus Sahra diye telaffuz etmendir. Ve orada namaz kılan meleklerle birlikte Efendimiz namaz kıl. Kalemma kudiyeti salatu kalu. Namaz kılınıp bittikten sonra dediler ki ya Cibril men haza ma'ake. Ey Cibril uyanında bunlar zat kimdir? Diye sordular. Kale haza Muhammedun Resulullahi hatemillerihini. Hazreti Cebrail Efendimiz'i tanıttı. Son peygamber olan Muhammed'dir. O Allah'ın elçisidir dedi. Kalu rakat polisiyle onun miraca çıkmasına izin verildi mi? Diye sordular. Kale na. Evet izin verildi dedi. Kalu feyyarullahu min ahin ve halifetin fe nimel ahu ve nimel halife. Peygamberler dediler ki Efendimiz'i selamlıyor. Bir kardeş yani din kardeşi olana ve Allah'ın halifesi olarak hoş geldi, safalar getirdi diyorlar peygamberi. Allah'ın halifesi ne demek? Allah Teala Efendimiz'e yeryüzünü güzelleştirme ve yeryüzünde emirlerini ve yasaklarını uygulama görevi vermiştir. Halifelik budur. Biz de halifeyiz de Allah Teala insanoğlunu halifesi kılmıştır yeryüzünden. Yani Allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını uygulama görevini bize vermiştir. Peygamber Efendimiz sağlığında bu görevi yapmış. Ondan sonra bu görev ümmetine kalmıştır. Ümmeti bu işi yapacaktır yaşadıkları süreç. Peygamberler Efendimiz'e ne dediler? Sen ne güzel kardeşsin. Sen ne güzel halifesin dediler Efendimiz. Sümme leku ervahal enbiyayı ve esnev ala rablihi. Sonra Cebrail aleyhisselam ile Fahri Alem Efendimiz peygamberlerin ruhlarıyla karşılaştık. Bu rivayete göre Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamla birlikte peygamberlerin ruhlarıyla karşılaştılar. Peygamberlerin ruhlarıyla birlikte verdiği nimetlerden dolayı Allah Teala Hazretlerine şükrettiler. Hep beraber. Ve zekera kelame füllü vahidin minhum vuhum İbrahim ve Musa ve İsa ve Davud ve Süleyman sümme zekera kelane Nebi İsa sallallahu aleyhi ve selleme fekale ve inne Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme esna ala Rabbihi azze ve celle fakat. Ebu Hureyre bu hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail ile karşılaşan şu beş peygamberin adlarını zikretti. Kimdi onlar? İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam. Bunların adlarını zikretti. Ve Allah'a nasıl şükrettiklerini dile getirdi. Ve onun peygamberlere Efendimizin şöyle dediğini söyledi. Kullukum esna ala rabbihi ve ene esna aleyye rabbi. Efendimiz peygamberlere diyor ki sizler Rabbinize hamdü sena ettiniz. Şimdi de ben Rabbime hamdü sena edeyim. Ayrıca hamdü sena etmek istiyor peygamber Efendimiz ve şunu söylüyor. Elhamdülillâzillezî erselenî rahmeten lil âlemî ve kâffeten linnâsı beşîran ve nezîrâ. Beni alemlere rahmet olarak gönderen ve beni bütün insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderen Allah'a hamdolsun. Söze böyle başlıyor. Allah Teala beni alemlere rahmet olarak gönderdi. Öyle değil mi? Ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemîn. Allah Teala Hazretleri biz seni alemlere rahmet olarak gönderdi. Efendimiz de onu söylüyor diğer peygamberde. Beni alemlere rahmet olarak gönderen Allah'a hamdolsun. O beni aynı zamanda sizin gibi sadece kendi kabilesini uyaran bir peygamber olarak gönderdi. Bütün insanları, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları müjdelemek ve uyarmak üzere gönder. İşte ben o Allah'a hamd ediyor dedi. Ve devam buyuruyor Efendimiz. Ve enzel aleyyel fürkâne fîhî dibyâni kulluşu. O Allah ki bana Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Bana Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'a hamd olsun. O Kur'an her şeyi açıklayan ve hak ile batılı birbirinden ayıran kitaptır. O Kur'an-ı Kerim bana gönderilen kitap her şeyi açıklayan bir kitaptır. Hak ile batılı yani doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bir kitaptır. Elhamdülillah. Allah Teala bu kitabı Efendimiz'e gönderdi ve bizi de ona ümmet kıldı. Elhamdülillah. Ne büyük şeref. Onun için bize lütfedilen inan ve ihsan hesapsızdır. Buna her an şükretsek hakkını ödeyemeyiz. En çok da ihmal ettiğimiz şey bu değil mi? Unutuyoruz. Ya biz kimiz? Biz Allah'ın Habibi, sevgilisi. En çok değer verdiği peygamberin ümmetiyiz. Ve Allah Teala bizim peygamberimize Kur'an-ı Kerim gibi daha önce hiçbir peygambere vermediği büyük bir kitabı göndermiştir. Dolayısıyla o kitap bizim kitabı olsun. O kitabın muhatabı biziz. Onun için biz çok önemli insanlarız. Onun için Allah Teala'ya defalarca hamdü sena etmemiz lazım. En çok ihmal ettiğimiz şeylerden biri unutuyoruz. Müslüman olarak yaratılmak büyük bir şereftir. Ve böyle bir peygamberin ümmeti olduğumuzu hep düşünelim, Allah'a şükredelim. Ona sık sık salatü selam getir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedi ve ala seyyidina Muhammed. Çünkü bu salatü selamı söylediğimiz vakit melekler hemen götürüyorlar Efendimiz'e tebliğ ediyorlar. Ümmetinden falan sana selam gönderdi. O da aleyküm selam rahmetullah diye bizim selamımızı arıyor. Onun için bunu unutmayalım güzel kardeşler. Bu güzelliği unutmayalım. Ve Efendimiz duasına devam ediyor. Ve ceale ümmeti hayra ümmeti ve ceale ümmeti ümmeten vasıt ve ceale ümmeti hümül evvelûne lezumul âhirû. Ümmetimi en hayırlı ümmet yapmıştır. Neymiş ümmeti Muhammed? En hayır. Elhamdülillah. Sevgili kardeşler, şimdiye kadar dünyaya pek çok ümmet gelmiştir. Bir hadis-i şerifte söylediğine göre 220 küsur bin peygamber gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de bunların pek azı sayı. 25 kadar. Bu ümmetlerin içerisinde demek ki biz neymişiz? En hayırlı ümmetmiş. Elhamdülillah. Onları yani benim ümmetimi ölçülü, dengeli ve adaletli ümmet yapmıştır. Demek ki ümmeti Muhammed nasıl bir ümmetmiş? Ölçülü, dengeli ve adaletli. Onun için ölçüyü elden bırakmayacağız. Dengeyi elden bırakmayacağız. Hareketlerimizdeki ölçüyü muhafaza edeceğiz. Konuşurken, kızarken ölçüyü kaybetmeyeceğiz. Birine kızdık. Öyle aklımızı kaybetmeyeceğiz. Fazla bağırıp çağırmayacağız. Birine davranırken davranışlarımıza dikkat edeceğiz. Ölçülü olacağız. Her şeyde ölçülü olacağız. Benim ümmetimi dünyaya en sonra gelen ancak ahirette kıyamet gününde en öne geçen ümmet kılmıştır. Elhamdülillah. Biz en son gelen ümmetiz değil mi? Ahirette ne olacakmış sevgili kardeşleri? Hesabı en önce görülecek ümmet Muhammed ümmeti olacakmış. Çünkü onun ümmetiyiz. O şerefli peygamberin ümmetiyiz. Ve şerah ali sadri ve vada'anni vizri ve rafakali zikri ve cealeli fatiha ve hatime. Allah Teala benim gönlümü ferahlatmıştır diyor. Elem meşrah leke sadrak var ya, orada Allah Teala öneriyor. senin gönlümü ferahlatmadık mı ey Muhammed diyor Efendimiz. Efendimiz Allah'a böyle şükrediyor. O benim gönlümü ferahlatmıştır. Üzerimdeki yükü kaldırmıştır. Şanımı yüceltmiştir. Ve beni son peygamber yapmıştır diyor Peygamber Efendimiz. Allah Teala'ya öyle şükrediyor, hamd ediyor. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Yüce Rabbim sıkıntıda bulunan bütün ümmeti Muhammed'e merhamet buyursun. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyliz. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa, işte o zaman o şeytanın yolundadır buyurdu.

Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı, onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Ayetini okudu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et," diye dua et, dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy-sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Sirvea Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun." cevabını verecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, "Ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz?" diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır." buyurdu.
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس."
1: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak, ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan "malım malım" der. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, "Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır" tavsiyesine kulak verir.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya, buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez" buyurdu. Bunu duyan bir adam "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır" deyince Resulullah "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir" buyurdu.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde

İki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm amellerde devamlılık. Amellerde devamlılık bölümümüzde okuyacağımız ilk hadis 153 nolu hadistir. Ve an Umar ibn el-Hattabi. Hazreti Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh kâle dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men nâme an hizbihi minel leyli. Geceleyin hizbinden uyuyakalan, yani okuyacağı hizbini okumayı aksatıp bir şekilde uyuyup kalmış olan, ya kalkamadı ya kalktı, okurken devam edemedi, uyku bastırdı ki bunu büyük ihtimalle namaz içerisinde okuyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu namaz ibadetinin içerisinde o kıraatini yapıyor. Ayette geçtiği şekliyle فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. O kolayına gelen, o esnada diline, hazzına, Cenab-ı Hakk'ın aklına getirdiği yerleri okumak suretiyle, tabi belli bir tertibi ve nizamı var. Bu da bir öğrenme biçimi ve Kur'an'la iletişimimizin namaz üzerinden yaşandığı ve etkisinin de bir o kadar güçlü olduğu bir süreç. Allah Azze ve Celle buyurdu ki inne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kîle. O gece kalkması var ya, onun bedenle örtüşmesi, uyumu eşeddu vat'an ve o esnadaki bilinç ve ne söylediğini, ne okuduğuna dair farkındalık muazzam. Dolayısıyla bu vakitler sadece uyku için olan vakitler değil, bir kısmıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak için özel bir karanlık örtünün altında kulun Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunduğu, niyazda bulunduğu özel bir zaman aralığıdır aynı zamanda. Tut ki bir gece bu alışkanlığını yapamadı bir insan. Bu haftada bir gece de olabilir, ayda bir gece de olabilir. Her insanın bunu aksatabilmesi ihtimali vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bazen bir rahatsızlıktan ötürü

bozacak ve bizi demoralize edecek, yapamıyorum, edemiyorum şeklinde mi olmalı, yoksa onu da bir şekilde yönetebilmeliyiz? Bunun yolu nedir dediğimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte rivayette bize bunu öğretiyor. Bunu önden satın almamızı, bunu olabileceğini bilmemizi, çünkü yazı var, kışı var, gecenin uzaması var, kısalması var. Gündüz bazen zahmetli işler olup gece yorgun düşmesi var, hasta olması var, pek çok farklı etken olabilir. Dolayısıyla bu düşünülmüş. Bunun devamlılığı aksatmaması için buna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumu yönetebilmeyi bize öğrettiği bir çözümü var. Ne diyor? Men nâme an hizbihi minel leyli. Geceleyin alışkanlık edip okuduğu o hizbini bu kez bir şekilde uyuyakalıp yapamamış olan kimse. Ev an şey'en minhu, yahut onun bir kısmını gerçekleştirememiş bir kimse. Fekara'ahu ma beyne salatil fecri ve salatil zuhri. Eğer sabah namazıyla öğlen namazı arasında tamamlarsa veya bütününü kaçırdıysa, hepsini o vakitlerde hallederse, kutibe lehu keennemâ kara'ahu minel leyli. Onun amel defterine onu geceleyin okumuşçasına yazılır. Hiçbir şey eksiltilmez. Dolayısıyla kişinin moralini bozmaya, ya nasıl kalktım da yapamadım demeye yer yoktur. Çünkü ameller niyetler iledir. Niyetini sağlam tutmuş, teşebbüste bulunmuş, saatini kurmuş, kalkmaya çalışmış ama bir yerden sonra yenilmiş, uykuya yenilmiş. Galebahun nevm, Arapçada böyle denir. Uyku ona galip geldi diye Allah Azze ve Celle kullarının bu durumlarını hoş bir durum olarak ve karşılıklarını da tas tamam vererek neticelendiriyor. O bakımdan şeytanın o esnada sen yapamıyorsun, başaramıyorsun diye tümden vazgeçirmeye çalışmasına karşı elimize güçlü bir set verdi Cenab-ı Hak. Resulü üzerinden bize öğrettiği bu ilkeyle ona diyoruz ki olabilir, uyuyakalmış olabilirim. Şimdi sabah namazından sonra onu güzelce tamamlayacağım ve gecemi hiç aksatmamış gibi Allah Azze ve Celle bunu amel defterime kaydedecek. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde verdi. Tabii İmam Müslim'in yanı sıra diğer hadis koleksiyonlarımızda da rivayet yer alır. Ancak İmam Müslim'de var olmasını sadece vermekle İmam Nevevi iktifa ediyor. Buhari'de olunca da Buhari'de olduğunu, yanı sıra Müslim'de olduğunu bize söylemekle iktifa ediyor. Böyle olunca sadece orada var, sadece Buhari'de yahut Müslim'de yahut sadece Buhari ve Müslim'de var, diğerlerinde yok şeklinde anlaşılmaz. Aksine Buhari'de yahut Müslim'de olan neredeyse tamamında vardır. Çünkü İmam Buhari'nin ve Müslim'in kitaplarına yaptığı seçki hadislerin en sahihlerini toplamak şeklinde, bir araya getirmek şeklindedir. Dolayısıyla o hadisler neredeyse bütün sair hadis kitaplarında mevcuttur. Bir hadis Buhari ve Müslim'de yoksa ancak o zaman diğer hadis kitaplarındaki yerine işaret edilir. Ancak bu durumda dahi artık o hadisin İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in değerlendireceği düzeyde bir sıhhatten daha aşağı olduğu anlaşılır. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında beraber olmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas

Radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Sehl bin Sa'd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

hadislerle onu anlamak. İslam'ı en güzel haliyle ilk ağızdan öğrenmek ve hadisler ışığında Peygamberimizi yakından tanımak, hayatımıza onun rehberliğinde devam edebilmek için hazırlanan hadislerle onu anlamak, her gün saat 14.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe,

0: bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
2: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," dedi. Resulullah da, "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir," buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve "İlerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir: Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: En güzel vekil. Af bin Malik'in bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken "Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, "Allah acizlikten hoşlanmaz, akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir" de buyurdu. Hadis-i şerif, üzerine düşeni yeterince yapmadığı anlaşılan bir kişinin aleyhine verilen bir hüküm karşısında kendi kusurunu gizleyecek ve hüküm vereni de töhmet altında bırakacak şekilde Cenab-ı Hakk'ı vekil tutma girişimine karşı sevgili Peygamberimizin yaptığı bir uyarıdır. Hadisin "Allah acizlikten hoşlanmaz" olarak çevirdiğimiz cümlesi aslında "Allah aczi, acizi levmeder, kınar" şeklindedir. Yani tevekkülü meskenet ve tembellik olarak anlayanlara karşı Cenab-ı Hakk'ın tutumu daha serttir. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a güvenip sonucu ona bırakmak şeklinde tanımlanabilecek tevekkül, insan olarak yapabileceklerimizi ortaya koyduktan sonra gücümüzü aşan noktada Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmektir. Onun için Allah Resulü gerektiği yerde akıllarını kullanmayanların değil, her şeyi yaptıkları halde üstesinden gelinemeyecek durumlarla karşılaşanların Allah'a tevekkül etmeleri gerektiğine işaret etmiştir. Bu yüzden Hazreti Ömer, "Biz Allah'a mütevekkil insanlarız" diyerek başkalarının eline bakan bazı Yemenlileri, "Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil, hazır yiyici kimselersiniz" diyerek azarlamış ve "Mütevekkil ancak tohumunu toprağa atıp Allah'a tevekkül edendir" demiştir. Bir hadislerinde, "Siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı" buyuran Peygamber Efendimiz, tevekkülün ne olduğunu veciz bir şekilde ifade etmiştir. Yuvalarında kalarak hazır yiyecek beklemeyen ve her gün karınlarını doyurmak için kilometrelerce yol kat ederek akşam tok olarak yuvalarına dönen kuşlar, doğal olarak Allah'a hakkıyla tevekkül etmelerinin karşılığını almaktadırlar. İnsanlar da aynen kuşlar gibi gerekli çabayı gösterip tedbirlerini aldıkları takdirde elleri boş dönmeyeceklerdir. Bu çabayı göstermeyenlerin uğradıkları sıkıntılar için bahane ve mazeret üreterek sorumluluklarını Allah'a havale etmelerinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Onun için Allah Resulü devesini bağlayarak mı, yoksa bağlamadan mı Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini soran bir sahabiye, "Bağla ve öyle tevekkül et" buyurmuşlardır. Şirazlı Şeyh Sadi, Bostan isimli kitabında tevekkülle ilgili güzel bir hikaye anlatır. Adamın biri, eli ayağı olmayan kötürüm bir tilki görünce karnını nasıl doyurduğunu merak etmiş. O esnada çakal avlamış bir aslan oradan geçiyormuş. Aslan avını yedikten sonra artığını da tilki yiyerek karnını doyurmuş. Adam başka bir gün bir vesileyle tilkinin yine karnını doyurduğunu görünce, "Madem ki tilkinin rızkı ayağına kadar geldi, zahmete girip karınca gibi çalışmama ne lüzum var? Gidip bir köşede oturup rızkımı beklerim. Allah kısmet etmezse aslan gibi bir hayvan bile nasibini bulamaz" demiş. Beklemeye başlamış ama semtine kimse uğramamış. Yiyecek içecek de gelmediği için bir deri bir kemik kalmış. Bu sırada kaldığı mescidin mihrabından şöyle bir ses gelmiş: "Ey fena düşünen adam! Kendini sakat, kötürüm tilki yerine koyma. Kalk git, aslan gibi yırtıcı ol. Öyle çalış ki aslan gibi senden de artık kalsın. Aciz tilki gibi artık yeme. Aslan gibi ensesi kalınken çaresiz kalmış tilkiye dönen adamdan köpek daha iyidir. Çalış, rızkını kazan. Hem kendin ye, hem de başkalarına yedir. Başkalarının artığına göz koyma. kolunun kuvvetiyle, yani gayret göstererek nasibini elde et ve başkalarını da rahat ettir. Alçaklar gibi onun bunun eline bakma. Kendi görevlerini yapmayarak sorumluluklarını Allah'a havale eden ve buna da tevekkül adını veren kimseleri Mehmet Akif de bir şiirinde şu şekilde eleştirmiştir. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup paraya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden. Yorulma öyle ya, Mevla ecri hasın iken. Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini. Bütün o işleri Rabbim görür, vazifesidir. Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir. Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak. Hüda vekili umurun değil mi? Keyfine bak. Onun hazineyi inamı kendi veznendir. Havale et ne kadar masrafın olursa verir. Silahı kullanan Allah, hududu bekleyen O. Levazımın bitivermiş değil mi? Ekleyen O. Çekip kumandası altında ordu ordu melek, senin hesabına küffarı hak sar edecek. Başın sıkıldı mı kafi senin o nazlı sesin. Yetiş de, kendisi gelsin ya Hızır'ı göndersin. Evinde hastalanan varsa borcudur bakacak. Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. Demek ki her şeyin Allah. Yanaşma.

Lan, ırgadın o. Çoluk çocuk ona ait. Lalan, bacın, dadın o. Vekili harcın o. Kahyan, müdiri veznen o. Alış seninse de mesul olan bir işten o. Denizde cenk olacakmış. Gemin o, kaptanın o. Ya ordu lazım imiş, askerin, kumandanın o. Köyün yasakçısı, şehrin de baş muhassılı o. Tabibi aile, eczacı, hepsi hasılı o. Ya sen nesin? Mütevekkil, yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir, ne saygısızlık bu. Hüdayı kendine kul yaptı, kendi oldu hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete, ha? Kur'an'da iman ve salih amel sahiplerinin özelliklerinden sayılan Allah'a tevekkül, aciz ve fani insanoğlunun eninde sonunda başvuracağı bir kapıdır. Onun için Cenab-ı Hak darda kalan müminlere olduğu gibi elçilerine de kendisine dayanıp güvenmelerini tavsiye etmiş, vekil olarak kendisinin yeteceğini bildirmiştir. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Duasını bize öğreten de odur.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse, tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır." demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak 'İnsanlar helak oldu, azabı hak etmiştir' diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır." Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum" dedi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Hangi namaz daha faziletlidir?" diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamı uzun olan namaz" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca ve talebeleri o gün çok heyecanlıydılar. Akşehir tarihi bir gün yaşıyordu. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, adeta tüm şehir meydana akın etmişti. İnsanlar birbirlerine yiyecekler, içecekler ikram ediyorlar, yolda azık olacak tatlıları ve börekleri sunuyorlardı. Şehrin ileri gelen zenginlerinden tatlıcı Cafer Usta, kuyumcu Ali ve Reşat Efendi, tüccar Salih, Müslüm, Tabur, Beşir, Mehmet Efendiler, yağ ve sabun tüccarları Hasan ve Halil Efendi ve Nasreddin Hoca'nın talebelerinden Celalettin Hoca hacca gidiyordu. Hacca gidenlerin yakınları daha bir heyecanlı, hatta ağlamaklıydılar. Yol uzundu. Evet, yolculuk kutsaldı ama yine de herkeste sevincin yanı sıra bir tedirginlik vardı. Çünkü yollarda eşkıyalar bazen hacı bile dinlemiyor, kimi bulsalar soyup soğana çeviriyor, hatta bazen öldürüyorlardı. İşte bu yüzden sevinçle endişe aynı anda yaşanıyordu. Ama bir yerde Nasreddin Hoca varsa elbette sevinç ve neşe daha fazla olur, kaygılar unutulurdu. Nasreddin Hoca sarılmaların, ağlamaların, sevinçlerin bitmeyeceğini görünce söze başladı. "Muhterem Akşehirliler, biraz sonra mübarek yolun yolcularını uğurlayacağız. Allah onların yolunu açık eylesin, her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin. Sağ salim hacı olmayı, günahlardan arınmayı nasip eylesin. Ey hac yolcuları, sakın Konya'da, Şam'da kalıp da biz hacı olduk diye gelmeyin. Alışverişe dalıp görevlerinizi ihmal etmeyin. Kabe'de, Medine'de bol bol ibadet ve dua edin. Bizleri de unutmayın. Şeytan taşlamayı iyice yapın ki gördüğünüzde sizinle uğraşmasınlar. Siz oradan tertemiz olarak geleceksiniz ve bir daha şeytanın adımlarını izlemeyeceksiniz." Topluluk sessizce dinlerken Nasreddin Hoca yeni bir tavsiyede daha bulundu. "Yolculuk ve gurbet biraz da meşakkatlidir, zahmetlidir. Siz oraya gezmeye gitmiyorsunuz. Bazı sıkıntılara katlanacaksınız elbette. Burada bulduğunuz her şeyi orada bulamayabilirsiniz. Bunun için şikayet etmeyin. Hani nazik ve midesine düşkün bir adam hacca gitmiş. Hac dediğim gibi meşakkattir. Evin dışında olmak hasrettir, zordur. Yemekler evinizdeki gibi değildir. Bizim hacı oraların yemeğini beğenmez, hep şikayet edermiş. Bir gün bir bakkaldan yoğurt almış ama onu da beğenmemiş. Ertesi gün yine yoğurt yemek zorunda kalınca çevresindekileri hayıflanmış. Ah, nerede bizim memleketin yoğurdu? Gece yatınca rüyasında peygamberimiz kendisine şöyle buyurmuş. Memleketine git de yoğurdunu ye. Tabii bizim hacı uyarıyı alınca dönünceye kadar ağzını hiç açmamış, hiçbir şeyden şikayet etmemiş. Bilirim siz böyle yapmazsınız ama yine de hatırlatmak istedim. Nasreddin Hoca bundan sonra hacın öneminden, faziletinden bahsetti. Talebelerinden birine Kur'an-ı Kerim okuttu. Kendisi de dua etti. Ve tüm şehir halkı hacılarını uğurladı. Ertesi gün öğrencileriyle buluşan Nasreddin Hoca, hacdan biraz bahsettikten sonra Peygamber Efendimizin dönemine geçti. "Evet çocuklar, dün sizin de katıldığınız güzel bir uğurlama töreni yaptık. Maddi durumu ve şartları uygun olan kardeşlerimizi hacca uğurladık. Allah yollarını açık eylesin. Sizin de bildiğiniz gibi hacca gitmek farzdır, yani Allah'ın emridir. Bundan asırlar önce Peygamber Efendimiz de Medine'den hac için Mekke'ye gitmişti. Ama sadece 10 kişi değil, tam 40 bin kişiyle yola çıkmıştı."
3: 40 bin sayısını duyanlar şaşırdı. Sude dayanamayıp sordu. "Hocam,

Daha sonra da Hazreti Ali'yi gönderdi. Bu iki büyük sahabi Mekke'de hacla ilgili bilgileri Müslümanlara anlattılar. Yeni gelen ayetleri ilettiler. Ve ertesi yıl Hicret'in 10. yılında Allah Resulü hac için hazırlık emri verdi. Medine'deki Müslümanların yanı sıra çevre kabilelerden de insanlar akın akın Medine'ye geldiler. Az önce de dediğim gibi yolda katılanlarla birlikte tam 40 bin Müslüman hac yolculuğunda Peygamber Efendimizle birlikteydi. Müslümanlar büyük bir sevinç ve coşku içerisinde Mekke'ye doğru yol alıyorlardı. Mekke'yi fethederken de tarifi imkansız sevinçler yaşanmıştı. Ama şimdi savaş veya başka bir amaçla değil, putlardan kurtarılmış Mekke'ye doğru bir ibadet için gidiliyordu. Tekbir, tesbih, hamd ve lebbeyk sesleri çölleri inletiyordu. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım, emret Allah'ım. Davetini duydum, sana yöneldim ki senin asla ortağın yoktur. Senin emrine geldim, buyur Allah'ım. Tüm övgüler sana aittir. Nimetler senindir, mülk senindir. Senin asla bir ortağın yoktur Allah'ım. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Allah'ın çağrısına koşuyor, Arap Yarımadası'nı İslam yurdu yapmanın heyecanını yaşıyorlardı. 9 gün süren yolculuk sonrasında Mekke'ye ulaştılar. Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'ye bir kuşluk vakti girdiler. Mekke adeta coşuyordu o gün. Bambaşka bir Mekke'ydi. Allah Resulü'nü misafir etmenin mutluluğunu yaşıyordu. Putlardan arınmış olmanın sevincini yaşıyordu. İslam için fedakarlıkta bulunan gayretli çilekeş Müslümanları ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyordu. İbrahim peygamberden sonra işlenen günahlardan ve benimsenen şirk inancından kurtulmanın hazzını yaşıyordu. Ve bundan sonra emin ellerde olmanın rahatlığını yaşıyordu. Tüm Mekke halkı yollara düşmüştü. Kadınlar, erkekler, yaşlılar ve özellikle de çocuklar. Çocuklar Peygamber Efendimiz'i nasıl da seviyordu. Ve Peygamber Efendimiz, o da çocukları çok seviyor, onlarla şakalaşıyor, bineğini alıyor, hediyeler veriyordu. Mekke çocukları o gün dünyanın en mutlu ve bahtiyar çocuklarıydı. Nasrettin Hoca çocukların biraz duygulandıklarını görünce teselli verdi. Hiç endişe etmeyin çocuklar. Allah Resulü ile bizim de buluşmamız olacak inşallah. Rabbimizin izniyle cennette Kevser Havzu'nun başında bizler de görüşüp doya doya sohbet ederiz. Çocuklar, size bir soru soracağım. Peygamber Efendimiz ömründe kaç defa hac yapmıştır? Tüm öğrenciler birbirinin yüzüne, sonra da Rümeysa ile Akif'e baktılar. Onlar da tereddütteydi. Emin olamadıkları için cevap vermek istemediler. Fakat Serra parmağını kaldırmıştı. Evet Serra, seni dinliyoruz. Çok gitmiştir hocam. Çocuklar Serra'nın bu cevabına güldüler. Serra da güldü. Nasrettin Hoca hafif bir tebessümden sonra cevap verdi. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Kabe'yi sık sık ziyaret ederdi. Ama o zaman hac farz değildi. O zaman günlük ibadet ve dua için giderdi. Hudeybiye antlaşmasından sonra ve Medine'nin fethinde de umre yaptı. İlk ve tek hacını Hicret'in 10. yılında yaptı çocuklar. Anlaşıldı mı? Evet hocam, anlaşıldı. Peki o zaman beni dikkatle dinleyin. Allah Resulü Hicret'in 10. yılı Mekke'ye geldiği zaman Kusva adlı devesinin üzerinde önce Kabe'yi tavaf etti. Sonra Safa ve Merve arasında sa'yı yaptı. Merve kızımızın ismi buradan geliyor, değil mi Merve? Merve utangaç bir tavırla mırıldandı. Evet hocam. Aferin kızıma. Zilhicce ayının 8. günü toplanan Müslümanlarla birlikte Lebbeyk nidaları arasında Mina'ya gitti. Geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Müzdelife'ye gitti. Orada bir müddet kaldıktan sonra Arafat'a geçti. Öğleden sonra 124 bin civarındaki Müslümana çok önemli bir konuşma yaptı çocuklar. Burada şu ayet indi. Bugün size dininizi tamamladım. Üzerinize olan nimetimi de tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Bu ayetle birlikte İslam dininin temel ilke ve esaslarının gönderildiği Hazreti Muhammed'in görevinin de artık sona erdiği mesajı veriliyordu. O akşam Peygamber Efendimiz Müzdelife'ye geçti. Ertesi gün şeytan taşladı. Müslümanlara konuşma yaptı, kurban kesti, Kabe'ye giderek tavaf etti.

0: Diğer günlerde de şeytan taşlama, konuşma ve veda tavafıyla hac görevi sona ermiş oldu. Mekke'de toplam 10 gün kalan Allah Resulü Medine'ye doğru yola çıktı. Evet çocuklar, veda hutbesi Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'ta 100.000'den fazla Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya denir. Veda hutbesi denmesinin sebepleri de var elbette. Bu konuşma Peygamber Efendimizin kalabalık bir topluluğa yaptığı son konuşma. Bu konuşma veda hacında gerçekleşti. Hac için toplanan Müslümanların sayısı 124.000 kişiydi. Bu hacca veda hacı denilmiştir. Peygamber Efendimizin Müslümanlara son defa uyarı ve hatırlatmalarda bulunduğu hac olmuştur. Mekke'de toplanan Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i can kulağıyla dinliyor, emirlerini kavramaya çalışıyorlardı. İşte o gün Allah Resulü'nün insanlığa sunduğu evrensel ilke, tavsiye ve kurallardan bazıları şunlardı arkadaşlar. Tüm hayırlı işlerinize Allah'a hamd ederek başlayın. Allah'tan başka ilah yoktur. Her zaman sadece O'ndan yardım isteyin. Bir insanın canı, malı, namusu, hürriyeti dokunulmazdır, saygı değerdir. İslam öncesi cahiliye dönemine ait tüm uygulamalar kaldırılmıştır. Haksız kazanç ve faiz yasaklanmıştır. Kan davaları, töre cinayetleri kaldırılmıştır. Emanetler sahiplerine verilmelidir. Kadınlarla erkeklerin karşılıklı hakları vardır. Kadınlar ve erkekler namus ve iffetlerini korumalıdırlar. Erkekler de kadınlara haksızlık yapmamalıdır. Hizmetçilere insanca muamele edilmelidir. Tüm insanlar eşittir. Kimse din, ırk ve renginden dolayı kınanmamalıdır. Başkasının malına izinsiz dokunulmamalıdır. Herkes kendi işlediği suçtan sorumludur. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri bizlere en büyük iki emanettir sevgili arkadaşlar. Allah Resulü bu ve diğer ilkeleri ashabına bildirdikten sonra sordu. Ahirette size benden sorulacak, siz benim hakkımda ne diyeceksiniz? Ashab-ı kiram cevap verdi. Senin Allah'ın emirlerini bize bildirdiğine, bizlere nasihatte bulunduğuna şahitlik ederiz. Bunun üzerine 3 kere şahit ol ya Rab dedi. Allah Resulü Mekke'de kaldığı 10 gün boyunca Müslümanlarla birlikte oldu, onlarla sohbet etti. Hacın nasıl yapılacağını gösterdi. İslam'ın temel kurallarını bir kez daha ifade etti. Siz de benim Allah Resulü'nün hayatını anlattığıma şahit misiniz arkadaşlar? Çocuklar hep bir ağızdan cevap verdiler. Evet hocam, biz de şahidiz. Ey Allah'ım, sen de şahit ol ki ben yavrularıma sevgili peygamberimizin hayatını anlattım. Sevgili çocuklar, siz de bu öğrendiklerinizi iyice kavrayın. Diğer arkadaşlarınıza anlatın ve her zaman Peygamber Efendimiz'i örnek alın.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah," diye karşılık vermişler.

Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz? Dediğinde, hayır ya Resulallah demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve 'Allah'ım Sa'd'a şifa ver' diye 3 kere tekrarladı." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir" buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen" dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen" dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban" buyurdu.

Peygamberimiz ve Hayat. Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. "Ya Rab, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin. Çok merhamet edensin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. "Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur." Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "2 çocuk da böyledir," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler," diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur," derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Ey Şeyh Hülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.
1: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

0: keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.
1: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaret

Hadisler bize Efendimiz'den emanettir. Emanete sahip çıkmak, hadisleri yakından tanımak ve hayatımıza taşımak için Efendimiz'in hayatını sahne sahne anlatan, adeta gözümüzün önünde resmeden rivayetleri sizlerle buluşturuyoruz. Profesör Doktor Halis Aydemir'in hazırlayıp sunduğu hadis sohbetleri hafta içi her gün saat 9 ve 18.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti, Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk. لا ملجأ ولا

0: منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: اللهم sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda

seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

0: Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: En ehle Kubâ'in iqtetelû hattâ terâmav bil hicâre. Fe uhbira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizâlike fekâl. İzhebû binâ nuslihu beynehum.
1: Allah Resulü, Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca, hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala, müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa, kardeşliğin zarar görmemesi için, yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm, en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir. 40 hadiste sosyal hayat.

İhsar. Zeyd bin Eslem'in babasından naklettiğine göre, babası Ömer bin Hattab'ı şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir paramın olduğu bir zamana rastladı. Bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem işte bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ebu Bekir malının hepsini getirdi. Sonra Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O, onlara Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine bundan sonra seninle hiçbir şeyde asla yarışmam dedim. Resulullah Mekke'ye geldiğinde sevgi, saygı ve dayanışmaya dayalı bir toplumun temelini atmak üzere muhacirler ve ensar arasında bir kardeşlik anlaşması yapmıştı. Gönüllülük esasına dayalı bu anlaşma gereğince Medineli her bir Müslüman Mekke'den hicret eden bir kardeşini evi yapılıncaya kadar kendi evinde misafir edecekti. Mekkelilerden Abdurrahman bin Avf'la bu anlaşma gereği kardeş olan Medineli sahabi Sa'd bin Rebi onu evine götürdü ve ''Malımı seninle yarı yarıya bölüşeyim.'' dedi. Öz kardeşler bile miras taksiminde kavga ederken Sa'd'ın bu teklifi oldukça şaşırtıcıydı. Fakat Allah Resulü'nün yoldaşı olma şerefine eren Abdurrahman bin Avf, ''Allah malını ve aileni sana bağışlasın ve bereketli kılsın. Siz bana çarşının yolunu gösterin diye karşılık vererek bu teklifi kabul etmedi. Çalışmak üzere çarşıya gitti ve o gün yaptığı ticaretle bir miktar yağ ve kurutulmuş yağsız yoğurt kazanarak geri döndü. Resulullah'ın bu yönde bir telkini olmamasına rağmen Allah rızasını gözeterek din kardeşine malının yarısını vermeye hazır olan Sa'd'ın bu davranışı Ensar'ın muhacirlere karşı takındığı tavrın çarpıcı bir örneğidir. Medineli Müslümanların tamamı evlerini muhacir kardeşleriyle seve seve paylaşmış, hatta hurmalıklarını da onlarla paylaşmaya hazır olduklarını bildirmişlerdir. Ancak Allah Resulü buna müsaade etmeyerek muhacirlere hurmalıkları işletmeleri karşılığında pay verilmesini tavsiye etmiştir. Hayber'in ele geçirilmesiyle muhacirlere arazi dağıtılana kadar kardeşlik görevini en güzel şekilde devam ettiren Ensar'ı Yüce Allah İnsan suresinde şöyle övmektedir. Onlar kendi canları istemesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire verirler ve derler ki biz size sadece Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür de beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı çetin bir günden ve o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Hazreti Peygamber de bu meziyetlerinden dolayı Ensar'ı çokça methetmiş, onlara karşı nefret beslemeyi asla tasvip etmemiş, sık sık kendilerine hayır duada bulunmuştur. İslam dini, kıskançlığa ve bencil tutkulara da meyilli olarak yaratılan insanı, bütün kötü sıfatlardan arındırarak kemal seviyesine ulaştırmayı hedefler. Bu doğrultuda Allah, Haşr suresinde, nefsinin bencilliğinden korunan kimsenin kurtuluşa ereceğini bildirmiş, zenginlik, malın çokluğu değil, gönül tokluğudur buyuran Hazreti Peygamber de, inananlara güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık ve ihsar bu yönlendirmeler sonucu bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer verme ve kendini onların yerine koyabilme alışkanlığını kazanan insan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki meziyetlerdendir. Yermük Savaşı sırasında vuku bulduğu aktarılan bir hadise, ihsar anlayışı üzerine kurulu bir hayatın bu anlayışla sonlandırılmasına güzel bir örnektir. Hadiseye göre Haris bin Hişam, Ayaş bin Ebi Rebiya ve Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e zorlu bir mücadele sonucunda yaralanarak ölümün eşiğine gelmişlerdi.
Haris içmek üzere su istemiş fakat İkrimen'in de susamış vaziyette olduğunu fark edince kendisine gelen suyu dokunmadan ona göndermişti. İkrime de aynı şekilde bu suyu Ayaş'a göndermiş ve bu sahabilerin hepsi bir damla su içemeden son nefeslerini vermişlerdi. Kişinin İhsar derecesine ulaşabilmesi için kendisinin muhtaç konumda olması şart değildir. Önemli olan muhtaç durumda olsa dahi bir başkasına fedakarlıkta bulunabilecek ahlaki olgunluğa erişmiş olmaktır. Bu bakımdan İhsar, sevginin doruk noktası olarak görülmüştür. Her şeyini sevdiği uğruna feda etmeye razı olan kişi gerçek manada seven insandır. Zira İslam'da Allah ve Resulü uğruna her şeyi feda edecek kadar sevilmesi gereken varlıklardır. Hazreti Peygamber Allah ve Resulünü uğruna her şeyini feda edebilecek kadar seven ve üstün gören kişinin imanın tadını alacağını ifade etmiştir. Bu bilinçle yaşayan sahabe de Ebu Talha'nın Uhud Savaşı'nda yaptığı gibi Allah Resulünü korumak için kendi bedenini siper etmiş ve canlarını hiçe sayarak inançları uğruna savaşmışlardır. İnsanın en kıymetli varlığı olan canını Allah yolunda feda etmesi, İslam dininde üstün bir meziyet olarak kabul edilmiş ve şehit diye isimlendirilen bu fedakar mücahitler eşsiz bir makama yükseltilmişlerdir. Bütün insanlar için örnek teşkil edecek bir toplum oluşturmayı hedefleyen İslam dini, bireylerin sevgi ve kardeşlik temeline dayalı sağlam ilişkiler kurmasını öngörür. Bu nedenle Allah Resulü bir yandan Müslümanlar arasındaki muhabbeti artırıp pekiştirecek fiilleri teşvik ederken, bir yandan da buna zarar verebilecek davranışlardan inananları sakındırmıştır. Bireyin ahlaki olgunluğa erişmesini sağlayan fedakarlık ve ihsar duyguları, aynı zamanda bireyler arası sevgi bağlarını pekiştirdiği, böylece insani ilişkilerin güçlenmesine yardım ettiği için toplumsal açıdan da oldukça önem arz etmektedir. Çünkü fedakarlık yapmak, sevgiye dayalı bir ilişkiyi gerektirirken, fedakarlıkta bulunan kişinin de karşısındakine sevgisi ve bağlılığı bir kat daha artar. Bireysel zararının yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliği yıkıcı etkisi olan bencillik, cimrilik, kıskançlık, dargınlık gibi duygulardan arınmayı gerektiren fedakarlık ve ihsar duygularının hakim olmasıyla, Resulullah'ın teşvik ettiği, bireylerin kardeşçe yaşadığı örnek toplumun oluşması mümkündür. Zira birbiri için özveride bulunan, kendinden önce bir başkasının ihtiyacını görmeyi ödev sayan erdemli bireylerden oluşan bir toplum, muhtaçların azaldığı, her kesimden insanın sevgi ve dayanışma içinde olduğu, haksızlıklardan uzak, refah seviyesi yüksek, sağlıklı bir toplum olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım, şirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım" derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan nemli toprağa yalayan bir köpek gördü. Adam, anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek pabucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette, her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır buyurdu.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet" diye dua et. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah ona "Malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar," dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe," buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O cehennemdedir," dedi.

Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki: Büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır.

ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet, ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet. Direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiye su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte itbaanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbaana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbaanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor. Dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor. İstiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
2: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
2: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
2: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
4: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
2: Başka ne istersiniz?
4: 1600 dirhem altın.
2: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
4: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
0: 81. Bölüm.
5: Ashab-ı kiramdan imkan bulan herkes Selman'a yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Fidanlar bir köşeye yığılmış, ashab-ı kiram da çukur kazmakla uğraşıyordu.
6: Bana şu kazmayı verir misin?
7: Tamam. Hadi bismillah.
6: Bismillah. Küreği uzatır mısın? Tutun şunun ucundan.

0: Hadi hadi gelin. Bismillah. Hadi, hadi, bismillah. Hadi bismillah.
1: Hamdolsun.
2: Bitti şükür. Saydınız mı, eksik kalmasın?
3: Saydık saydık, sayısı tamam.
1: İyi, çok şükür.
4: Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım.
5: Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş.
1: Tamam, işte hazır olsun. Gelince kolaylık olur.
2: Doğru, hadi taşıyalım.
6: Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim?
3: Hep birlikte olunca çabucak bitiverdi ne güzel.
2: Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil.
7: Sen git de peygamberimize haber ver.
6: Allah razı olsun hepinizden. Şimdi gidiyorum.
2: Ah, işte Selman Resulullah. Peygamberimiz geliyor.
7: Hadi yere çabuk.
8: Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi.
2: Ah, dikim işi bitti. Can suyunu da verdik mi tamamdır.
3: Ben de kuyudan su çekeyim.
7: Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman.
8: Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu. Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi. Böylece Selman-ı Farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti.
6: Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
1: Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi?
6: Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim.
1: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
6: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
1: Peki ya altın?
6: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
1: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet, artık özgürsün.
2: Elhamdülillah, elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir.
8: Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Anlatılanlar orada bulunanları öyle etkilemişti ki, aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı.
2: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
1: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
2: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz? Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
1: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
9: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
1: Ne yapacağız peki?
2: Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim.
9: Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
10: Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
2: Doğru söylediniz. Biz de böyle yapalım.
8: Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu söylediler. Resulullah onlara şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
11: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
12: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
9: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
11: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
8: Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre binti Mesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu.
13: Ya Resulallah, annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim?
8: Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi.
13: Peki hayrın en faziletlisi hangisidir?
8: Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi.
13: Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum.
8: Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan Ensar'a karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Sa'd'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti. Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur, ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle bunu ashabına da tavsiye ederdi. Yine böyle bir gündü. Adeti olduğu üzere, "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz, "İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi.
9: "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?"
8: Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" diye cevapladı onları.
9: Henüz dünyaya gelmeyenler mi?
11: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?
8: Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Bu hadise ashab-ı kiramı çok etkilemişti. Kabristandan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar.
14: Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
15: Evet, ben de Resulullah'ın müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
9: Ben de şöyle dendiğini duymuştum. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır.
14: Ben de buna benzer bir hadisi duymuştum. Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleriyle baktığı her günah suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur.
15: Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamdolsun.
9: Hamdolsun.
11: Hamdolsun.
15: Elhamdülillah.
16: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin, İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble" buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Cabir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum deyince Allah Resulü, kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay 2 gün, sonra 3 gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun," dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum," dedim. Fatıma, "Şimdi olur," dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım."

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür: İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.

aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Sakin.
3: Tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kir pas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım. Sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Sevban'dan radıyallahu anh.

An rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ömer bin Hattab radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse, onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

0: Bir Sözle başlar az sonra.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin Asım radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah İlmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Evs bin Evs'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsan unutur derler. Hatta bazen unutkan olduğunu bile unutur. Kendini unutur. Günlük hayatın telaşına kapıldığında, sabahın aceleci adımlarıyla evden çıktığında, işin yorgunluğu omuzlarına çöktüğünde, aklındaki en değerli şeyleri arka plana atar. Oysa hayatın asıl amacı bu değerleri hatırlamak ve hatırlatmaktır. İnsan olmanın inceliklerini hatırlamak, kul olmanın şerefini unutmamak, pusulamızın gösterdiği yönü kaybetmemektir. Efendimiz yüzyıllar öncesinden seslenir bize. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Bu söz, yüzyılları aşan bir hayat ölçüsüdür. Çünkü bugün en önemli meselelerimizden biri aileyi koruyabilmektir. Aile sohbetlerinin yerini teknolojinin sesi, çocuk gülüşlerinin yerini oyun efektleri alırsa, televizyonlar, telefonlar, tabletler hiç susmazsa aileden geriye ne kalır? Hayat bazen hiç olmadığı kadar zorladığında, kayıplar yaşandığında, işler ters gittiğinde, umutlarımız tükendiğinde, yalnızlığımız ruhumuza ağır geldiğinde, anlarda saklı muhabbetimize sığınırız. Babamızın bir bakışı, annemizin sesi, birlikteliğimizin ruha şifa gibi gelen nefesi ayakta tutar bizi. Birlikte olunca hastalıklar daha çabuk geçer, acı daha kolay diner, mutluluk daha çok çoğalır. Biz birbirine hayrı dokunan aileler oldukça unutmayız ve unutturmayız. Bir çocuk sevgiyle büyür, annenin duasıyla güç bulur. Bir ev içindeki huzurla ayakta durur. Evinizde huzur yoksa, binalar görkemli olsa ne olur, olmasa ne olur.

0: aileyi korumak, yarını korumaktır. Çünkü aile, geçmişin mirası olduğu kadar geleceğin teminatıdır. Aile, insanın ilk yuvası, son sığınağı ve en gerçek hazinesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâta ve kul seb'a marrât A'udu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah, ne tatlıdır boştur seyri illallah.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi. Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu. Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları hafta içi her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu an şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer diyor ki, ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.
2: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında, kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca, Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde, Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi, Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh. Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım. Sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.
5: Hadislerle onu anlamak az sonra.
6: Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi" buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi" buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi" buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: İş hayatı, maişet kapısı. Ebu Hureyre anlatıyor. Ensar, Medine'ye hicretten sonra Hazreti Peygamber'e hurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimiz arasında taksim et dediler. Hazreti Peygamber hayır olmaz buyurdu. Bunun üzerine Ensar muhacirlere hurmalıkların bakım ve sulama işlerini siz üstlenin, biz de sizi mahsule ortak yapalım dediler. Resulullah'ın bunu onaylaması üzerine muhacir ve Ensar işittik ve itaat ettik dediler. Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber'e ait olduğunu belirttiği kutsi bir hadiste Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Maddi imkanı olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde bunu kabul etsin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim insanların mallarını geri ödeme niyetiyle alırsa, Allah onun ödemesini kolaylaştırır. Kim de bir malı tüketip geri ödememek niyetiyle alırsa, Allah onun malını telef eder. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyeninizdir. Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf el-Müzeni'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanlar helali haram kılan ya da haramı helal sayan bir şart olmadığı sürece şartlarına bağlıdırlar. Ebu Ümame anlatıyor. Hazreti Peygamber'i Veda Haccı yılındaki hutbesinde şöyle derken işittim. Kefil borçtan sorumludur ve borcun ödenmesi gerekir. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İşçiye ücretini teri kurumadan verin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Kıyamet gününde karşısına bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit insan vardır. Benim ismimi kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse, hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse ve bir işçiyi istihdam edip işini yaptırdığı halde ücretini vermeyen kimse.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ve an Aişe radıyallahu anha قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
5: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
4: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
5: نعمان بن بشير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: يتعجل الفطر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وفي رواية لمسلم مساجدنا
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
2: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış

0: yapılmış amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
1: وعنه رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
1: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
0: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Evs bin Evs'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam: evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: onun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, "Ya Cebrail, bunlar kimdir?" dedim. "Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir." cevabını verdi.
1: عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
0: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
1: وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e "Ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "İnsan o kadar çok dua ettim de, duamın kabul edildiğini hiç görmedim," der. "Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder," cevabını verdi.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor." dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki: "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."

0: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti.
1: Sahabe hatıraları az sonra.
2: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İki kuşak sahibi Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha. Babasının kızıydı. Onun gibi dürüst, onun gibi güvenilir. Dostluğu babasının dostluğu, sırdaşlığı babasının sırdaşlığı gibiydi. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık. Çünkü her ikisi de Muhammedül Emin'e bağlanmışlardı. Her ikisi de ona iman eden bir avuç mümin arasındaydı. İmanı, inanmanın verdiği cesareti, Allah Resulüne sadakati hep birlikte tatmışlardı. O, babasının ilk göz ağrısı Ebu Bekir'in kızı Esma'ydı. Gün geldi, Ebu Bekir'in kızı Esma'nın lakabı, ismini yendi. Peygamberin koyduğu isim, babasının koyduğu ismin önüne geçti. Zatün Nitakayn, iki kuşaklı lakabı, Esma'ya sıcak bir Mekke gününün hediyesiydi. O gün her zamanki gibi çok sıcak bir öğle vakti yaşanıyordu. Öyle ki gökte güneş, yerde ise kızıl kumlar yanıyordu. Bu sıcağa karşı yiğitlik yapmaya kimsenin niyeti yoktu. Mekke sokakları bomboştu. Adetleri olduğu üzere Mekkeliler günün en sıcak anlarında öğle uykusuna sığınmışlardı. Birkaç kişi hariç Allah Resulü Mekkeli müşriklerin zulümlerinden kendisini ve müminleri kurtaracak yolu haber vermek için en yakın arkadaşının evine gelmiş ve ona kendisine yoldaş olmayı teklif etmişti. Bu gece gizlice Medine'ye hicret edeceklerdi. Bu esnada Esma babacığının yanındaydı ve bildi ki Allah yoluna baş koyan iki dost onun uğruna çıkılan kutlu yolda yoldaş da olacaklardı. Esma ve kendisinden 10 yaş küçük kardeşi Ayşe, bu iki dost için hemen yol hazırlıklarına başladılar. Deriden bir torbaya yiyecek, bir kabada su koydular. Fakat bunların ağzını bağlamak için bir şey gerekliydi. Esma hemen elbisesinin kuşağını çözdü ve iki parçaya böldü. Biriyle yiyecek torbasının, diğeriyle de su kırbasının ağzını bağlayıverdi. Onun bu samimi gayreti Allah Resulü'nün dikkatini çekti ve memnuniyetini, Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin sözleriyle dile getirdi. Bundan böyle Esma binti Ebu Bekir iki kuşak sahibi olarak bilindi.

Esma, Hazreti Ebubekir'in kızıydı. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık. Allah Resulüne sadakati babasından öğrenmişti. O yüzden sevgili babasının Allah Resulü ile birlikte hicret ettiğinin haberini alan Ebu Cehil kapılarına dayandığında onun karşısında dimdik durabilmişti. Yol Allah Resulü'nün yoluydu ve bu yoldan dönmek olmazdı. Esma'nın adımları Allah Resulü'nün adımlarını takip etti. Varını yoğunu, gözünü kırpmadan arkasında bırakan Esma, hamile olduğu halde Medine yollarına düştü. Gece demedi, gündüz demedi, her şeyden geçti ama ondan geçmedi. Zaten sadakat bu demek değil miydi? Nihayet çetin bir yolculuğun ardından Kuba'ya varan Esma, Müslümanlara hicretin ilk bebeğini armağan etti. Esma ile sevgili eşi Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah bin Zübeyir, Müslümanların en küçük muhaciriydi. Esma çok sevdiği Allah Resulü'nün hep yanı başındaydı. O hicret ettiyse Esma Mekke'de duramazdı. O Hudeybiye'deyse Esma da oradaydı. O fetih için Mekke'ye yöneldiyse Esma onun bir adım arkasındaydı. Nihayet veda hacında Esma, Nebi'ye kulak veren binlerce kişi arasındaydı. Onu dinlemek, ondan hep daha fazlasını öğrenmek, öğrenmek için çekinmeden sorular sorabilmek ve aldığı cevapları hafızasına nakşetmek Esma'nın hayatının gayesiydi. Böylelikle o, peygamberinden imanı, ihlası, sabrı, cesareti öğrendi. Saymadan vermeyi, cömertliği, azla yetinmeyi, müşrik dahi olsa anneye hürmeti hep Allah Resulü'nden öğrendi. Peygambere bağlılığı, itaati, sadakati ise onun yol arkadaşı, sevgili babasından öğrendi. Çünkü o, Ebu Bekir Es-Sıddık'ın kızıydı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.''

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
1: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
2: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
1: عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
0: An İbn Umar radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu, küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış, göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış, çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş, toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş,

arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küre-i arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
2: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
1: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

0: Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صبحه

0: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: أبو مسعود Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة أمر بن سعد الأمارين radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara niçin toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya

0: akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işitti.